0: hemen gidip Cesur'a haber vereyim.
1: Buldum! Buldum!
2: Ha? Ne buldunuz? Lahmacun mu? Bana da verin.
3: Ne lahmacunu? Minibüsü buldum.
2: Ben de önemli bir şey sandım.
0: Hayır, minibüsü ben buldum.
4: Yok, ben buldum.
3: Sen yoktun ama etrafta bıyıklı.
0: Sen de yoktun.
5: Bir dakika arkadaşlar. Belli ki iki farklı minibüs bulmuşsunuz. İkisini de kontrol etmemiz lazım.
4: Peki ama nasıl? Her yer kedi kaynıyor.
5: Siz camide kalıp burayı koruyacaksınız. Sultan önden uçup yolları kontrol edecek. Minik ve beni kedilerin olmadığı yollardan minibüse ulaştıracak.
4: Ne zaman normal bir kedi olacaksın acaba? Hep bir heyecan, hep bir aksiyon.
3: Koşun, sokakta kimse yok. Şimdi. İşte geldik.
5: Harikasın Sultan. İnşallah buluruz onları.
6: Üst kata bakalım. Alt kata bakalım.
3: Eyvah!
5: Havuzda yoklar. Burada da.
3: Arkadaşlar, insanlar geldi. Hemen çıksanız mı acaba?

0: yakala şunları.
1: Evime izinsiz girmek ha?
2: Koş minik, hemen çıkalım buradan.
3: Peki dolapta lahmacun var mıydı?
2: O karışıklıkta bakamadım Tosun, özür dilerim.
3: Ben olsam ilk ona bakardım. Hı?
4: Ben de olsam kendimi sevdirirdim. Belki beni sahiplenirdim.
2: Neyse, şimdi de bıyıklının bulduğu yere gidelim.
5: Saklanın. Devam.
2: Ne kadar çoklar.
6: Hangisini takip edeceğiz? Onları asla bulamayacağız galiba.

0: şu minibüsü takip et. Çözdüm minik, çözdüm. İki başlı kartal değil, iri başlı kartal.
1: Ne? Yine benim yüzümden. Kediyi yanlış anlamasaydım bu kadar uğraşmamız gerekmeyecekti.
0: Üzülme minik. Önemli olan yavrucakları bulmamız.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
3: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
0: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
4: Yo!
3: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
5: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
5: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
2: Benim de.
3: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
4: Tamam.
0: Salihciğim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
2: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
4: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
6: Selamun aleyküm gençler.
4: Ve aleyküm selam hocam.
6: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
6: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
2: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
5: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
6: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
6: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
3: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
6: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
5: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
4: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
2: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
2: Hey Allah'ım ya Rabbim.
5: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
1: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
2: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
3: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
4: Yoo!
3: Gösterin o zaman. Hani?
1: Dinlemediniz ki anlatayım.
3: Yemyeşil dinlendirici bir park
5: kaykay
3: için...
5: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
2: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur!
5: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur!

0: istiyorum, çamur.
1: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur!
0: Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
1: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
2: Beni bile görmedi gözü.
0: Benim park fikrimde fıstığa.
1: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
0: Salih nerede?
1: Camide bizimleydi.
3: Salih!
1: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
0: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
2: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
1: Daha projende kaykay alanı yok.
0: Seninkinde de dinlenme alanı yok. Projede bu işi galip olana bırakın.
4: Selamun aleyküm.
1: Aa, Bayram Hoca.
3: Aleykümselam hocam.
4: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
2: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
0: Bence de. Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
1: Aynen kardeşim.
4: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
3: Evet.
4: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
3: Müthiş.
4: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
3: Yaşasın.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayı şmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
4: Okul.
3: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
8: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
3: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
3: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
6: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
9: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...
7: İyilik için!
4: O kısmı geçtik dostum.
3: İşte bu.
4: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
10: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
11: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kurdum.

0: yapacağım. İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
1: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
2: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
3: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
4: Tek bir eksik var.
5: Okul mu?
4: Ayran.
5: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
6: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
7: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
8: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
6: Ne oluyor bunlara?
8: Bana gülüyorlar.
6: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
8: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
6: Neyse, konuştun mu babanla?
8: Evet, bugün haber gelir inşallah.
6: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yoo!
0: Demezdim.

0: Demeyeceğim.
1: Ve açıyorum.
2: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
3: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem Peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
4: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
5: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
2: Sadece para değil,
5: bilgi de paylaşılır.

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: Çörek çek, dostum çek, elini cebinden çek.
1: Çek çek, çek amca, burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin.
4: Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
4: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
4: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
0: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
5: Olur.
0: O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
5: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
0: Hadi şimdi sen tekrar et.
5: Nasıldı? Bir daha söyle.
0: O piti piti.
5: O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
0: Ama hep gülüyorsun burada.
5: Evet ama komik.
0: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
5: Ciddi mi olmalıyım?
0: Evet.
5: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Harika. Tebrikler, başardın.
5: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
0: Ben de 10 tane.
5: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
5: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
4: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
5: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
0: O zaman ben de 20 tane yaparım.
5: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
5: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
4: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
5: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper'de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
5: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
5: O halde Agah dede 1 tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
0: Tamam, en çok ben yaparım.
5: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
6: Merhaba.
2: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
4: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.
6: Hı hı.

0: Yok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş.

bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış.

0: Sevim Yaman Efendi, ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
1: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
0: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
1: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
0: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
1: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
0: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
1: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
0: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
1: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
0: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
1: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
0: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
1: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
0: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
1: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
0: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
1: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
0: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben de.
1: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
0: Harika, 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
1: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
3: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
0: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
1: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
0: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
3: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
1: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
3: Hey Dikkat Balonu.
4: Çok güzel bir yarış oldu.
3: Soruldu tam 3 soru.
4: Kazanan Oğuz oldu.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bodo, yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
2: Çivatalar tamam mı?
3: Burada.
2: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
1: Hadi hayırlısı.
3: Sahi, abim mi?
2: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum.
4: Arkadaşlar, Çufi ekibi olarak sizin ve ailenizin kurban bayramınızı kutlarız.

Huh?

0: Levan. Ben hiç yakalayamıyorum.
1: Yavuz haklı. Başka bir oyun oynayalım.
2: Bilek güreşi.
1: Yusuf.
2: Uzay savaşı.
0: Of abi.
1: İyi fikir Gümbele. Halat çekme yarışması yapabiliriz.
0: Ben ablamla olurum.
2: Tek başıma yenemem ki sizi.
1: Üç kişiyle oynanmaz zaten. Bize bir kişi daha lazım. Hı-hı.
0: Kim olabilir?
3: Tabii ki dayım.
2: Dayı.
0: Dayı.
2: Dayı.
0: Dayı.
2: Dayı.
4: Ne oldu? Ne oldu?
1: Hadi halat çekmece oynayalım.
4: Aman. Hay Allah iğnenizi versin. Ben de bir şey oldu sandım.
2: Hadi kalk lütfen. Gündüz vakti, ne uykusu bu?
4: Güzellik uykusu.
0: Bize bir oyuncu daha lazım.
4: O ben değilim.
1: Dayıcığım kalkar mısın yoksa annemi mi çağıralım?
4: İsterseniz dedenizi çağırın. Kimse beni güzellik uykumdan kalkmaya ikna edemez. Tabii.
5: Hadi ama Zekicim, çocuklar haklı. Dışarı çıkmalısın.
4: Niyeymiş abla ya?
5: Böyle sabahtan akşama uyursan D vitamini alamazsın.
4: Ne alakası var?
5: D vitaminini güneş ışınları sayesinde alırız.
4: Aman, almasam ne olur sanki?
5: Olmaz. D vitamini kemiklerimizin sağlıklı olması için çok önemlidir.
4: Benim vücudum tüm vitaminleri üretir zaten. Zekiyim ben, zeki. Vitamin deposu. Tabii.
5: Hayır Zekicim. Vitaminleri vücudumuz üretemez. Dışarıdan besinlerle almamız gerekir. O yüzden herkes vitamin almalı.
0: Anne, vitaminler başka ne işe yarıyor?
5: Mesela A vitamini. Göz sağlığımız için önemlidir. Hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Ayrıca vücudumuzun büyümesine yarar.
0: Gerçekten mi?
2: Gerçekten mi?
1: Anneciğim, nereden buluruz bu A vitaminini?
5: Mesela yumurta sarısı, süt ve peynirde bulabilirsiniz.
1: Vitamin avcılığına ne dersiniz?
4: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Bana vitamin zeki derler. En iyi vitaminleri ben bulurum, ben. Tabii. Şimdi buradan çıkıyorum. Hem D vitamini alıyorum, hem de en iyi A vitaminini ben buluyorum.
2: Evet.
4: A vitamini. Sakin ol kuş. Bak, sende iki tane A vitamini var. Birini bana ver. Aman ya. Ne kıymetli yumurtam varmış. Almıyorum. Tamam. Küstüm. Ben de gideyim de başka yerden yumurta bulayım. Hoppa. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Ay.
1: Ne oldu Zeki?
0: Bir şey yok enişte ya. A vitamini ararken ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Oh, o kadar.
2: A vitaminin hası burada. Gel bakalım.
3: Bu A vitamini harika.
4: Yerken güdümü hissediyorum.
5: Hem de çok lezzetli.
6: Yumurtamız zaten vardı. Niye aradın ki?
0: Unutmuşum ben onu ya.
4: Unuttun demek.
0: Yani yok canım. Görmezden gelmişim demek istedim. Zeki asla unutmaz. Zehir gibidir benim hafızam. Hiçbir şey unutmam. Tabii.
4: Tabii.
7: Tamam. Saydı o zaman. Dün akşam yemeğinde ne yemiştik?

0: Babacığım sen ne hep yemek soruyorsun? Biraz önemli meselelerden sor.
1: Ne gibi mesela?
0: Mesela...
2: Tarih.
0: Yani ille de zor sorduracaksın değil mi Zeynep? Olsun. Sor babacığım, sor.
1: İstanbul kaç yılında fethedildi?
0: Yani babacığım ben bunu nereden hatırlayayım? Daha doğmamıştım bile.
3: Zeki, senin hafızan zayıf.
4: B12 vitamini alarak hafızanı güçlendirebilirsin.
0: Aslında benim ihtiyacım yok ama belki çocuklarım vardır. Bu B12 vitamini hangi gıdalarda oluyordu ablacığım?
4: İncir, muz, et, tavuk, balık.
0: Tamam ablacığım tamam bu kadar yeter. Hadi Yusuf B12 avına çıkalım. Bakayım. Balık tutmak ustalık ister. Ustadan öğreneceksin balık tutmayı. Tabii. Küçük balıklar ekmeğe bayılır. Anında yakaladım tabii. Allah Allah. Neler oldu aşağıda ya? Sen at bakalım. Neyse, küçük balıkların B12 vitamini de az olur zaten. Biz büyük bir balık yakalayalım. Bu saatte yeme büyük balıklar dayanamaz. Tabii.
5: Dayı, hani balık? Kaç saattir bekliyoruz?
0: Balık işi sabır işidir yeğenim. Tabii. İşte geldi.
5: Yakaladın mı dayı? Yakaladın mı? Dayı!
0: O beni yakaladı. Yusuf! Yardım et! Çabuk ol! Yusuf!
5: Yavaş.
0: Abla. Elim kolum çok acıyor.
5: Benim de.
4: C ve K vitamini alırsanız yaralarınız daha çabuk iyileşir.
2: Ben C vitaminini biliyorum. Limon, portakal, maydanoz gibi birçok sebze ve meyvede bulunur.
4: Aferin kızım.
0: Peki K vitamini?
4: K vitamini de balık.
0: Hayır abla. Hayır. Bana balık deme.
4: Tamam. K vitamini balık dışında birçok sebze ve meyvede de bulunur.
5: Vallahi ben yerim hepsinden. Hemen iyileşmek istiyorum. Çok güzel. Bak dayı, yaralarım iyileşti.
0: Her zaman derim, C ve K vitaminini ihmal etmeyeceksin. Tabii.
4: Yusufcığım, E vitaminini de ihmal etme.
5: Tabii anneciğim, her gün yiyorum.
0: E vitamini mi?
5: Evet, ceviz ve fındıkta var.
0: Ne işe yarıyor peki?
5: Kasları güçlendiriyor dayı.
0: Kas mı dediniz? Karşınızda dünya bilek güreşi şampiyonu Zeki duruyor. Benim öyle vitamine falan ihtiyacım yok. Bakın. Hay Allah.
6: Biraz abartmadın mı dayıcığım?
0: Azıcık kapatmış olabilirim ama yine de güçlüyüm. Cesaretin varsa çık karşıma.
5: Var tabi.
0: E vitamini mi demiştiniz? Ne oldu?
5: Evet. E vitamini.
2: Rakibini küçümsemeyeceksin dayıcığım.
1: Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyi de bileceksin. Allah bütün ihtiyaçlarımızı çevremize yerleştirmiştir. O Rezzak'tır. Yani rızkımızı O verir.
7: Şafidir. Yani hastalıklarımıza şifa verir.
3: Bizi bu nimetlerle donatan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
0: Sebzeler, meyveler, vitamin zengini, et, balık ve tavuk, vitamin hazinesi. Sessiz olun çocuklar, sağlıklı beslenin. Allah'ın nimetlerine her zaman şükredin. Tabii.

0: Bir, iki, bir, iki. Aferin Boncuk, işte böyle.
1: Babacığım, hayırlı sabahlar.
0: Sana da canım oğlum.
1: Ne yapıyorsun böyle?
0: Sabah sporu. Sen de bize katılmak istemez misin?
1: İstemem baba. Yeni uyandım. Daha kendime gelemedim bile.
0: İşte bu sporu da zaten kendimize gelmek için yapıyoruz ya oğlum.
1: Nasıl yani?
0: Yani spor yaparsak kendimizi zinde hissederiz.
1: Ama spor yapınca yorulmaz mıyız?
0: Şey yani yoruluruz tabii ama bir süre sonra yorulmayız.
1: Nasıl yani baba? Anlamadım ki.
0: Bak aklıma ne geldi Sefa. Ben senin bu soruna şimdi cevap vermeyeyim. Gösteride bu konuyu işleyelim.
1: Bugün heybeden seçmeyecek miyiz konuyu?
0: Canım, hep seyircinin istediğini oynuyoruz. Bu sefer de kendi istediğimizi oynayıverelim. Evet değerli yolcular. Yılmaz ailesinin geleneksel bilmece yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmamızın kurallarını hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun, sizi dinliyoruz Abidin Bey.
0: Herkes sırayla birbirine bilmece soracak. Kendisine sorulan soruya doğru cevabı veren kişi bir puan kazanacak ve bilmece sorma sırası ona geçecek.
1: Bilmeceyi istediğimiz kişiye sorabilir miyiz?
0: Elbette.
2: O halde hadi başlayalım.
0: Şimdi canımız ciğerimiz Hacer Hanım, biricik oğlumuz Sefa'ya bilmecesini soracak.
1: Eğer doğru cevap verirsem bilmece sorma sırası bana geçer.
2: Hele bir doğru cevabı ver önce. Söyle bakalım Sefa. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Nedir bu?
1: Kuyruklu at değil, acaba eşek mi?
0: Kanadı var, kuş değil dedi oğlum. Eşeğin kanadı var mı?
1: Yok tabii. Kuyruklu ve kanatlı ama ne kuş ne at. İpucu hakkımı kullanabilir miyim?
0: Sefa Yılmaz ipucu hakkını kullanıyor. Evet annesi, verin ipucunu.
2: Peki. Bu canlı ne karada ne havada yaşamıyor.
3: Ben buldum galiba.
1: Karada ve havada yaşamıyor mu? Nerede yaşıyor ki öyleyse? Aa, buldum. Denizde yaşıyor.
0: İyi de sorumuz bu canlının nerede yaşadığı değil Sefa Bey. Hangi canlı olduğunu sorduk size.
1: Tamam canım, denizde yaşıyor. Kuyruğu var ve kanadı var. Elbette ki balık bu.
4: Tebrikler Sefa.
1: Yaşasın, bildim.
0: Tebrikler.
1: Soru sorma sırası bana geçti.
0: Sorunuzu kime soracaksınız Sefa Bey?
1: Ablama.
5: Sevgili köy halkımız, muhtarınız konuşuyor. Günlerdir merakla beklediğiniz, komşu köylerimize gelmiş, bize ne zaman gelecek diye sorduğunuz heybeli tiyatro nihayet köyümüze gelmiştir. Hava karardığında meydanda buluşalım.
0: Ne güzel böyle tüm köylerde merakla bizi beklemeleri.
1: Evet baba, ben de merakla bilmece yarışmasını kim kazanacak diye bekliyordum ama kazanan olmadı.
0: Nasıl?
1: Ben 4 bilmece bildim, garip abi ve sen 1, ablam ve annem 2. Bilmece yarışının kazananı olmadı baba.
0: O halde dönüşte yarışmamızı tamamlarız oğlum.
1: Yaşasın. Ben kazanacağım. Heyo heyo.
0: Aman diyeyim, yaman diyeyim. Bal yiyeyim, şerbet içeyim ki tatlana dilim, güzeli diyeyim. Efendim, sefa geldiniz. Bugün sizlere yüce Rabbimizin her birimize emanet ettiği bedenlerimizin önemi hakkında bir gösteri sergileyeceğiz. Yaslanın ardınıza, izleyin. Alkışlarınızla temaşa başlasın.
1: Hayırlı günler dede.
0: Oo aslan torunum, sana da.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çim biçme makinemizin bakımını yapıyorum evlat.
1: Neden?
0: Bozulmasın, daha uzun süre verimli çalışsın diye. Çim biçme makinesinin parçalarını söktüm, sildim, temizledim, yağladım, geri taktım.
1: Böyle yapmazsak bozulur mu?
0: Evet.

0: Bakım yapmazsak daha evvel yıpranır. Bak, komşumuzun çim biçme makinesini görüyor musun?
1: Evet, biraz paslanmış ve eskimiş görünüyor.
0: Bizimkiyi de aynı gün almıştık desem, İnanır mısın?
1: Hayır dede, o daha eski görünüyor.
0: İşte bunun nedeni komşumuz Garip amcanın makinesine bakım yapmaması.
1: Ya!
0: Ya! Ben makineyi yağmurdan korurum. Aşırı güneşte bırakmam. Düzenli olarak temizler, yağlar, bakım yaparım. Ama Garip amcan yapmaz.
1: Bu yüzden onunki eskidi. Bizimki sapasağlam duruyor.
0: Aynen öyle.
1: Sabah şeriflerini sahir ola.
2: Ay canım, torunum da gelmiş. Senin de hayrola evladım.
1: Ne yapıyorsunuz böyle?
2: Egzersiz.
1: Neden?
2: Bedenimizi dinç tutmak için.
0: Bir nevi bedenimize bakım yapıyoruz evlat.
1: O ne demek dede?
0: Hani çim biçme makinesine yaptığım bakımı anlatmıştım ya.
1: Evet, parçalarını söküyordun, temizliyordun, yağlıyordun, sonra da geri takıyordun.
0: İşte şimdi aynısını bedenimize yapıyoruz.
1: Nasıl yani dede? Kolunuzu, bacağınızı söküp, temizleyip, yağlayıp geri mi takıyorsunuz siz?
2: İlahi torunum, olur mu hiç öyle şey?
0: Gel şöyle, otur da anlatayım.
2: Bedenimiz Rabbimizin bizlere bir lütfudur. Aynı zamanda emanetidir.
0: Bizlere düşense bu emaneti en iyi şekilde korumaktır.
1: Nasıl koruyacağız?
2: Sağlıklı yemekler yiyerek, temizliğimize dikkat ederek.
0: Egzersiz yapıp bedenimizi zinde tutarak. Rabbimizin bize verdiği sağlığı ve gücü iyi şeyler için kullanarak.
2: Bize bu sağlıklı, kusursuz bir makine gibi işleyen bedeni bahşeden Rabbimize şükrederek.
1: Anladım. Bedenimize iyi bakarsak yıllar sonra tıpkı bizim çim biçme makinemiz gibi sağlam olur. Ama bedenimize iyi bakmazsak Garip amcanın çim biçme makinesi gibi eskir ve bozulur.
0: Aferin sana, aslan torunum benim.
1: O halde ne duruyoruz? Hadi kırlarda güzel bir yürüyüşe çıkalım.
2: Tabii ya, yürüyüş beden sağlığımıza iyi gelir. Kırların güzelliklerini izleyerek yürümek de zihin sağlığımıza.
0: Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize şükürler olsun.

0: yarışmasını tamamlayacaktık. Unuttun mu?
1: Unutmadım evlat.
2: Bilmece yarışması bitmemiş miydi?
0: Hayır anne. Ben 4 bilmece bildim. Garip abi ve babam 1, ablam ve sen 2 bildiniz.
2: O halde sen öndesin.
1: 5 olan kazanır. Anlaştık mı?
0: Yaşasın. Anlaştık.
1: Tamam peki. Soru sorma sırası kimdeydi?
2: Sendeydi. Sen Sefa'ya soruyordun.
1: Peki. O zaman soruyorum. Hazır mısın Sefa?
0: Evet baba.
1: Bu bilmeceyi bilirsen kazanırsın.
0: Evet baba.
1: O halde iyice dinle.
0: Tamam baba.
1: Sefa Bey'in bilmecesi geliyor. Aklıma bilmece gelmiyor.
0: Ya baba.
1: Şaka şaka. Soruyorum. Beyaz bir mendil masmavi denize düşerse ne olur?
0: Maviye mi boyanır?
2: İlahi oğlum. Denizin mavisi boyar mı hiç?
0: Sahi ya boyamaz. Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur? İpucu hakkım kaldı mı?
2: Maalesef hepsini bitirdiniz Sefa Bey.
0: Ya of! Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur? Mesela ben beyaz bir mendil olsam, mavi bir denize düşsem başıma ne gelir?

0: gelmiş olur?
1: Ne gelmiş olur?
0: Islanmak dışında bir şey gelmiş olmaz.
1: O halde iyi düşün. Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur?
0: Islanır.
1: Doğru.
0: O bilmece değil ki. Şakaymış baba.
1: Şaka maka. Sonuçta 5 oldun, sen kazandın.
0: Yaşasın, ben kazandım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey...

0: oldu sana? Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
1: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Ha, doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
2: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
3: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii.
2: Ha? Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim. Su! Su!
4: Tadı çok kötü.
1: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
3: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
2: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
3: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
1: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Ha, onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
3: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
2: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
1: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
3: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
1: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: He.
3: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
2: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
3: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
1: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
3: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
2: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
1: İnsanlığın da sonu geldi.
2: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
3: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
3: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
2: Allah yardımcımız olsun.
1: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
1: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
1: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
2: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
3: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
3: Ketçap?
0: Tabii ki.
3: Buyur dayı.
2: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
2: Buyur dayıcım.

0: Hey, bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
2: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
2: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcığım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
2: Neyse korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
2: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
2: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
4: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?

0: musun?
1: Hı, baba, geldik mi?
2: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
1: Aa, sonunda. Burası peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
2: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
1: Az önce söylediğin ilahiyle.
2: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Evet, benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat, babam Abdullah, omuzumdaki de kuşum Zemzem.
3: Memnun oldum, ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
3: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
3: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
3: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Ah Zemzem, ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem! Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?

0: Ne kokusu?
1: Parfüm gibi bir koku.
0: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
1: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
0: Hı? Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
1: Hı? Tabii ya, buhurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
0: Heyecanlı oğlum benim.
1: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
0: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
1: Evet gördüm.
0: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
1: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
0: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
1: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Seher nineyi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
1: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: İyi de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
4: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
0: Sıkıntı olur mu Seher nine? Sen bizim başımızın tacısın.
1: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
0: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
2: Hı?
1: Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
4: Ne?
2: Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
1: Ne yapsınlar peki?
2: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
4: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar.
1: Mescidin içinde buhurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
0: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
1: Hemen getiriyorum.
4: Gittiler mi?
1: Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
0: Harika. Her şey çözüldüğüne göre buhurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
1: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz.
4: Ah, biz de yavrum, biz de.
2: Buhurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
0: Kendinize iyi bakın.
2: Hoşça kalın.
1: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
0: Macera bizim diğer adımız oğlum.
1: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
0: Zemzem, gülü mü getirdin?
1: Bu gerçek olamaz.
0: Sakın kıpırdama oğlum.
1: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
0: Abdullah Usta'yı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
1: Gittiler.
0: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
1: Zemzem, bırak şu gülü artık.

0: kulağımız. Burada annemle yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
4: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
5: Bu hayli yaşlı bir kuş.
4: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
6: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
4: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
6: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
4: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
6: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
4: Verdim.
6: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
4: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
6: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
4: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
6: Ya Rabbi sen koru.
4: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
6: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
4: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
6: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
4: Eşim çok fikri tutma beni.

0: kuşları. Ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bakla yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bakla yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Rüzgarlar tohum taşır, bulutlar yağmurları. Ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bakla yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bakla yapacak şaşır, karınca dağı taşır.
1: Tamam Aytal, yeter.
2: Aytal, sustur şunu.
3: Başım şişti, yeter.

0: Sanatçıya saygı lütfen.
1: Sanatçı mı? Şamataçı demek istedin herhalde.
0: Sen sanattan ne anlarsın? İşin gücün hesap kitap.
1: Bak, en azından işe yarıyor. En doğru taşı çekip dağıttım davulunu. Senin yaptığın kafa şişirmekten başka bir şey değil.
0: Okul bitti. Bunu kutlamayacağız da neyi kutlayacağız?

0: Elbette kutlayalım, şenlik yapalım, müzik dinleyelim, yemek yiyelim. Ama bütün bunları başkasının hakkına girmeden yapalım.
1: Kimin hakkına giriyoruz ki? Ben kimseden bir şey almadım.
0: Rahatsızlık vermek de hakka girmektir. Bir başkasının huzurunu almakla ekmeğini almak aynı şey.
1: Siz de eğleniyorsunuz sanıyordum.
2: Başta eğleniyorduk ama vurmalı çalgılar neşemizi kaçırdı.
0: Bak, bu yavrucak sese karşı çok hassas. Kulaklarına tıkaç takınca da böyle uyuyakalıyor işte.
2: Dura.
3: Dura. Uyan Dura.
0: Uyan, uyan Dura. Bak, ses kesildi.
1: Hadi dostum, oyun oynayacağız. Sen de katıl.
4: Ne oynayacağız?
1: Dokuz taş.

0: Önümüzdeki yıl kıtlık yaşanmasını önlemek için ekinlerimizin verimini arttırmalıyız. Yağışları bekleyemeyiz.
1: Evet kraliçem. Zaten Dura uzun bir süre yağmur yağmayacağını söyledi. Alimin ölçümleri de Dura'yı doğruluyor.
2: Aynen öyle kraliçem. Son yılların en kurak zamanlarını yaşıyoruz ve görünen o ki bir müddet daha böyle gidecek.
0: Ah, barajdaki suyu ziyan etmeden kanallara aktarabilecek miyiz peki?
1: Hazırladığımız su yolu planları sayesinde en ekonomik şekilde su dağılımını sağlayabileceğiz.
3: Kanalların akışını denetleyecek bir bölük asker seçtim kraliçem.
0: Güzel. Öyleyse bir an evvel dağıtıma başlayalım.
2: Yavrular yıl sonu şenlikleri için çayırdalar. Barajı açmak için akşamı bekleyelim.
1: Zaten buharlaşmayı engellemek için suyu akşam saatlerinde salmayı düşünüyoruz.
0: Evet, böylesi daha münasip olur. Yavrular akşama kadar dönmüş olurlar değil mi?
4: Kura akşam olmadan döneceklerini söyledi.
0: Hadi öyleyse hazırlıklara başlayalım. Allah işimizi rast getirsin.
5: Amin.
6: Sana söyledim yıkılmaz.
7: Senin vücudun çok iri Dalyan. O yüzden bizden daha fazla yemeğe ihtiyacın var. Çünkü eşitlik adalet değildir.
8: Hehe, haklısın Kura ama bazen daha fazla haklı oluyorsun.
9: Nazlı aynama bakınca gözlerine inanamayacaksın Sara. Saçların muhteşem oldu.
10: Ben de bundan korkuyorum.
11: Hı? Hı? Hı?
10: Aman Allah'ım.
9: Bayıldın değil mi?
10: Aynı sana benzedim. Senin aynanın bir özelliği mi bu?
9: Ah, hayır canım. Benim süsleme sanatımın bir yansıması.
7: Sofra hazır arkadaşlar.
10: Ah, kurtarıcım, canım arkadaşım Kura. Teşekkür ederim Nazlı.
9: Bir şey değil.
7: Afiyet olsun arkadaşlar.
12: Afiyet olsun.
13: Afiyet olsun.

0: Yeter artık Ayta.
1: Davulumun sesi taştan başlıyor.
0: Bu kibiri yıkmanın bir yolu yok mu?
2: Bu gidişle yıl sonu şenliğimiz kabusa dönecek.
3: Öyle söyleme sen keşke Nazlı.
2: Yok, söylemedim bir şey. Geri aldım. Çok eğleniyoruz, çok.
4: Şu gürültüyü kesmezsen taş kemeri yıkarım.
5: Nasıl yıkacakmışsın? Hani bu yıkılmazdı?
4: Doğru taşı çekersem yıkılır.

0: general askerlerini yerleştirmiş olmalı.
1: Hava kararmak üzere. Çiftçi, adamlarına işaret verelim, suyu sağsınlar.
2: Ah, sevgili kraliçem, yavrular hala dönmediler.
1: Ah, dönmediler mi? Nasıl olur?
2: Kura sözünde durur biliyorsunuz. Dönmediklerine göre bir aksilik olmalı.
1: Hay Allah! Yavrular, yuvamızın geleceği. Suya kapılırlarsa bu bir felaket olur. Bir an önce onları bulup getirmeliyiz. Çiftçi, adamlarına haber ver. Suyu salmak için bizden işaret beklesinler.
3: Ben yavruların nerede olduklarını biliyorum.
1: Hadi öyleyse, acele edelim.
4: Dura, neredesin?
5: Dura,
4: sesimizi duyuyor musun?
6: Sesimizi duymuyor musun?
4: Dura,
7: neredesin Dura?
4: Duymuyor işte, duymuyor. Tıkaçlarını takıp sonra da uyuyakalmış olmalı. Senin yüzünden, gürültüden kaçtı Dura.
7: Çok üzgünüm arkadaşlar. Böyle olacağını nereden bileyim?
6: Seni defalarca uyardık Ayta.
7: Hepsi benim suçum.
4: Durun arkadaşlar, Ayta böyle olacağını bilemezdi.
8: Keşke kabus olacak demeseydim. Keşke tutsaydım şu dilimi.
4: Yapma Nazlı. Sen söyledin diye olmuyor ki aksilikler. Kaç defa söyledim. Lütfen moralimizi bozmayalım. Allah'tan yardım isteyip aramaya devam edelim.
8: Allah'ım lütfen Dura'yı bulalım. Lütfen bize yardım et.
9: Allah'ım arkadaşımızı bulmamıza yardım et.
6: Bu yemişleri ona ayırmıştım. En sevdiği mor yemişler.
4: Sen onları saklamaya devam et Dalyan. Dura acıkmış olmalı.
9: Dura bu yemişlerin kokusunu almaz mı?
8: Bunlar kokmuyor ama.
4: Sara haklı arkadaşlar. Dura her şeyin kokusunu alır. Onun en sevdiği yiyeceği hazırlayıp kokusunu salalım.
9: Şöyle dumanı tüten bir şey olsa harika olur.
6: Mantar kebabı. Mantar kebabına bayılır Dura.
8: Ama hiç mantarımız yok.
6: Onun sevdiği mantar kayalıklarda oluyor. Oraya da herkes tırmanamaz.
7: Ben tırmanırım.
6: Ha?
7: Hadi arkadaşlar, benim işim bu.
8: Dur, ona basma.
4: Dikkat et.
9: Hayta, yavaş.
6: Hayta, yavaş.
7: Hı?

0: Hadi Dura, al şu kebabın kokusunu. Hadi bismillah.
1: Mantar kebabına gel Dura. Mantar kebabı. O bu değil, mantar kebabı.
2: Mantar kebabı.
1: Mantar kebabına gel Dura. Mantar kebabı.

0: nasıl bu kadar acıktım anlamadım.
1: Şükürler olsun Allah'ım.
2: Çok şükür. Çok şükür.
3: Nihayet Dura. Şükür kavuşturana.
0: Neler oluyor arkadaşlar?
4: Saatlerdir seni arıyoruz Dura.
0: Aa, o yüzden bu kadar acıktım demek ki.
5: Her yeri aradın, seslendik, duymadın.
3: Biz de seni kebap kokusuyla çağırdık.
6: Çok iyi fikir.
4: Yiyecekleri yolda yeriz. Akşam olmadan döneceğimize söz verdim. Hemen yola çıkmalıyız. Hadi arkadaşlar.
7: Kura! Kura!
4: Nene!
8: Nerelerde kaldınız yavrularım?
4: Bazı aksilikler yaşadık ama biz de şimdi dönüyorduk.
8: Akşam olmak üzere. Ne kadar daha yolumuz var?
9: Güvenli mesafedeyiz kraliçem. Suyu salabiliriz.
8: Şimdi anlatın bakalım. Nasıl aksiliklermiş bunlar?
0: Ben uyuyakaldım.
10: Ben müziği fazla kaçırdım.
5: Ben ağzımı hayra açmadım.
11: Aslında söylenenler doğru ama sırası yanlış.
8: Sen sırasıyla anlat öyleyse.
11: Şöyle oldu.
4: Aksilikler bir yana, biz çok güzel bir gün geçirdik kraliçem.
8: Peki o zaman sen anlat.
4: Çayırın en güzel köşesini bulduk önce.
8: Oo, neresiymiş orası?

0: mı kaybedilir? Of ya!
1: Bir ses mi var? Dur bakayım. Aha! Kara, keçe. Aha! Siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş, fark etmemişim. Kusura bakmayın, sizi de beklettim. Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan.

tamam. Şimdi oldu. Mendil kapmaca. Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün aynı.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Hop! Oh! Huh?

Olamaz. Topum denize düştü.

0: Heh, buldum.
1: Allah'ım! Allah'ım!
0: Kanallar karıştı galiba. Allah Allah.
1: Allah'ım! Ses dışarıdan geliyor Temel amca. Eymen'in sesi bu.
0: Hay Allah, hakikaten de öyle. Bir gidip bakalım.

0: Derdi neymiş?
1: Topumu bana geri ver Allah'ım.
2: Hey! Eymen ne yapıyorsun?
1: Topum denize düştü de Allah'a dua ediyorum geri vermesi için.
0: Neden bağırıyorsun peki?
1: Şey, sesimi daha iyi duyurabilmek için. Aa, ne oldu? Neden gülüyorsunuz?
0: Bağırmana gerek yok. Allah dilediği her şeyi işitir Eymen. Hatta içinden geçeni bile.
1: İçimden geçeni de mi?
0: Evet. Önemli olan duada samimi ve içten olmaktır. Samimi olduğun kesin. Öyleyse bağırmana gerek yok. Allah kabul etsin.
2: Amin.
0: Hadi gidip topunu bulalım.
1: Yaşasın. Allah razı olsun Temel amca.
0: Cümlemizden Eymen. Ben sadece yardım ettim. Allah dilemeseydi topunu bulamazdık. Bak Allah duanı kabul etti.
2: Dua gerçekten çok önemli.
0: Kesinlikle Asya. Hadi bakalım. Vira bismillah.

0: Geliyor. Dikkat.
1: Yakaladım. Gol.
0: Gol değil canımın içi. Topu yakaladın ya.
1: Benim golüm abi.
0: Peki öyle olsun. Bu defa topu havalandıracağım. Dikkat et.
1: Top hep bahçede abi. Hep havalandı. Gerek yok.
0: Öyle değil kardeşim. Bak şöyle. Cemre, özür dilerim kardeşim. Çok acıdı mı?
1: Az acıdı. Hadi devam, devam.
0: Tamam, sıra sende.
1: Gol!
0: Iskaladın.
1: Hayır, ıskalamadım. Seni şaşırttım.
0: Evet. Vay! Bu işte gerçekten iyisin.
1: Gerçekten iyiyim abi. Dikkatli ol. Gol! Gol!

0: Gol! Gol!
1: Dede, golümü gördün mü?
0: Gördüm ya cimcime. Görmemek mümkün mü? Muhteşem bir goldü. Ne o evlat? Bozuldun mu golü yediğine?
2: Yok dede, bozulmadım. Çok güzel goldü kardeşim. Tebrik ederim. Sen kazandın.
3: Salıncakta 1, 5, 15, 8 bir kere sallayacaksın değil mi abi?
2: Sen ödevlerini yaptıktan
3: ödev,
2: sonra.
3: Ödev. Hemen ödevlerimi yapmam lazım. Hemen.
0: Duvar pek iyi görünmüyor.
2: Evet dede. Ben de ona bakıyordum.
0: Hay Allah. Duvar bu hasarı Cemre'nin golüyle almış olamaz.
2: Bence de dede. Ben yıllardır bu duvara şut çekiyorum.
0: Belki sorunun cevabı duvarın diğer tarafındadır. Duvara neyin hasar verdiği belli oldu.
2: İncir ağacı bu dede.
0: Aynen öyle evlat.
2: Allah Allah. Kim bizim bahçe duvarına incir diker ki?
0: Kuşlar.
2: Kuşlar mı?
0: Evet, kuşlar. İncir pek çok canlının en sevdiği meyvedir. Kuşlar da incirleri yiyerek doğumların böyle her yere yayılmasını sağlarlar. Tabii incirin özelliği de çok güçlü bir ağaç olması. Hemen her yerde tutunabilmesi.
2: Bu nasıl oluyor dede?
0: İncirin kökleri çok sağlamdır ve suyu bulmak için her engeli aşar. Evlerin temeline kadar inip hasar verdiği bile görülmüştür. Hatta bunun için ocağına incir ağacı dikmek diye bir deyimimiz var biliyorsun.
2: Evet. Demek bu yüzdenmiş. Vay, çok ilginç. Ne yapacağız peki dede?
0: Duvarı tamir edeceğiz evlat. Ama önce şu incir ağacını nakledeceğiz. Bunun için de duvarın bir kısmını yakıp tekrar örmemiz gerekiyor.
2: Çok işi varmış duvarın.
0: Evet ama kış gelmeden yapmak lazım. İyi oldu aslında fark etmemiz. Havalar soğuyunca rahat çalışamayız.
2: Cemre iyi ki o golü atmış dede.
0: Bakalım kökler nerelere kadar uzanıyor.
3: Abi!
2: Efendim Cemre.
3: Ödevim bitti abi. Artık beni sallayabilirsin.
2: Duvarı tamir ediyoruz Cemre. İşimiz bitsin, seni sallayacağım.
3: Duvar bozulmuş mu?
0: Yok cimcime, duvar hasar görmüş. Kendiliğinden yıkılabilirdi. Biz de hasarlı bölümü yıktık. Şimdi tekrar örüyoruz.
3: Ben de duvar örmek istiyorum.
2: Sen de bebek evine duvar örebilirsin Cemre.
3: Nasıl?
2: Seninle birlikte ev yaptığımız oyuncak bloklar var ya, onlardan duvar da yapabilirsin.
3: Ya, yapabilir miyim gerçekten?
2: Evet, elbette.
3: Hemen bloklarımı alıp geliyorum hemen.
2: Çok yorulduk ama güzel oldu dede.
0: Evet, epey yorulduk. Ama bu işte aradan çıkmış oldu.
3: Hayır yavrucuğum, önce duvarı bitireyim, seni sonra sallayacağım.
2: Cemre, işimiz bitti, artık seni sallayabilirim.
3: Şimdi olmaz abi, işin bitince sallarsın.
2: Ufacık bir duvarı yapmak 2 saat sürdü. İnsanlar eskiden şehirlerin etrafını duvarlarla çeviriyormuş. Aklım almıyor dede. Koca bir şehrin etrafına duvar örmek yıllar sürer.
0: Evet elbette. Mesela İstanbul surlarının yapımı yaklaşık 10 yıl sürmüş. Yıllarca da inşası, tamiri, genişletilmesi devam etmiş. Ama şehri çok uzun zaman korumayı başarmış. İstanbul şehrinin surlarını yüzlerce yıl hiçbir Fatih aşamamış. Ta ki...
2: Fatih Sultan Mehmet'e kadar.
0: Ya.

0: ne kadar uzun. Gözümün alabildiğine ilerliyor dede.
1: Evet, elbette. Biz şu anda Topkapı yakınlarındayız. Sağ taraftan denize kadar Mevlana Kapı, Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Yedi Kule Kapısı ve sahilde de tek parça kalmış halde Mermer Kule Kapısı var. Mermer Kule'nin diğer adı Marmara Kule. Surlar Marmara Denizi'ne kadar ilerliyor çünkü.
0: Ya, orada da devam ediyor mu peki?
1: Evet evlat, İstanbul'u çevrileyen surlar, kara surları, deniz surları ve Halis surları olmak üzere üç koldan devam eder.
0: O zaman bu taraftan da Halis surlarına bağlanıyor.
1: Aferin evlat. Topkapı, Sulu Kule Kapı, Edirne Kapı, Eğri Kapı, Ayvan Saray Kapısı'yla surlar Haliç'e bağlanıyor.
0: Bakabilir miyim?
1: Elbette. Bak, surların en dışında hendekler bulunurdu. Yani sur boyunca uzanan çukurlar.
0: Çok mantıklı.
1: Burası alçak sur. Şu gördüğün dış surlar. Arkada yüksek olan da iç surlar.
0: Bu şehri fethetmenin ne kadar zor olduğunu şimdi daha iyi anladım dede. Sultan Fatih gerçekten de büyük bir iş başarmış.
1: Hem de nasıl? Sadece surlar da değil. Biliyorsun Sultan Fatih Haliç'e inmek için...
0: Gemileri karadan kızaklarla çektirmişti. Öğretmenimiz tahtada çizerek anlatmıştı. O zamana kadar fethedilen İstanbul'un neresi olduğunu bile bilmiyorduk.
1: Ah evlat, bunu benim yaşımda bile bilmeyenler var.
0: Sahiden mi?
1: Maalesef.
0: Dede, bu kule gibi yerlere ne deniyordu?
1: Ha, onlar surların burçları. İstanbul surlarında 50 kapı ve 300 burç var evlat.
0: Ya.
1: İstanbul surlarının yapımına milattan önce 5. yüzyılda şehri kuran Konstantin zamanında başlanıyor.
0: Milattan önce diyorsun dede. Yani 2500 yıl olmuş.
1: Evet evlat. Bu surlar fetihten sonra da tamir görmüş ve büyük kısmı günümüze kadar gelmiş. Bil bakalım bu hangi kapı?
0: Topkapı mı? Ama o daha büyüktür herhalde. Sultan Fatih'in İstanbul'a girdiği kapı.
1: Evet, fetih kapı.
0: 29 Mayıs 1453 günü. Sultan Fatih atıyla bu kapıdan şehre giriyor.
1: Fatih Sultan Mehmet yanında hocası Akşemseddin ve askerleriyle bu kapıdan şehre giriyor. Aksaray'da ordularıyla birleşiyor ve hep birlikte nereye yürüyorlar?
0: Ayasofya'ya.
1: Hay yaşa.
0: Yeniçeriler.
1: Sela okunuyor. Bugün günlerden cuma. Ne de güzel denk geldi.
0: Evet. Cuma namazını Ayasofya'da kılalım dede.
1: Aklımı okudun evlat.
0: Bugün muhteşem bir gün. Fetih kapıdan şehre girdik. Ayasofya'ya ilerliyoruz.

0: Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
3: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
0: İlahi çocuk, aynen öyle.
4: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
5: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
4: Evet Muhtar Bey.
5: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
4: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
6: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
2: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Dur, Nadir, korkma, çekil, dur, bir dakika. Evim bozulmuş.
1: Çek.
0: Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim. Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kangu'ymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan Nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün Nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah Nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş Nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle Güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor.
1: Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin?
0: Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
2: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
2: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
2: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
2: Hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
2: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
2: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman biraz.

0: Ben korkmam. Harikaydık dostum.
1: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi.

0: Genomumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Kimler kimler?
0: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
2: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
0: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
1: Asker! Tıpkı benim gibi.
0: Ak yuvarlar, vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
3: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
0: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
1: İşte kahraman birer asker.
0: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
3: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
0: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
3: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
0: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
1: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
0: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
3: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
1: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
0: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
1: Vay! Vücudumuz

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor Civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: kırmızı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette. Doktor Yaman. Parola. Ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de...

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Şey Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül, sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül, Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye? İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya, havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah, abi.
3: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.
3: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik. Acaba...

0: Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
1: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
2: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
3: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
2: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
3: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes? Yakala!

0: selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
2: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
4: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi? Ha?
2: Ha? Ha? Şey, çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
4: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
2: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
4: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
0: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbiden kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirleri duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

Uh-uh.

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi. Ha?
2: Olsun. Üzülme İsmail.

0: fırlatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho. Kazandım.
0: Ben daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama. Hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: olsun.
1: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
2: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
3: Nereden buldunuz bu oyunları?
4: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
5: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
1: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
4: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor.
1: Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin?
0: Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
2: Şey, asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
2: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
2: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
2: Hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Ay, doktor!
2: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
2: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
3: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.

0: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
0: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
0: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
2: Kimler kimler?
0: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
0: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
2: Asker! Tıpkı benim gibi.
0: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
1: Peki neden onlara kahraman asker dedim profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
0: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
2: İşte kahraman birer asker.
0: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
1: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
0: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
1: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
0: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
2: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
0: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
1: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
2: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
0: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
2: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var.

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: bazı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Ha? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan, söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir, değil mi?
1: Elbette, doktor Yaman. Parola. Ya da dur, bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de oyun...

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
2: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yoo!
0: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
4: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
4: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
2: Benim de.
0: Benim de. O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih.

0: Fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
1: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
2: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
4: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam.
4: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
2: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
4: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
1: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
5: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
4: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
4: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer, sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
2: Geliyoruz hocam.
6: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
4: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
2: Benimki bitmek üzere.
5: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
1: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
1: Hey Allah'ım ya Rabbim.
5: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
2: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
1: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
6: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
3: Yok.
6: Gösterin o zaman. Hani?
2: Dinlemediniz ki anlatayım.
6: Yemyeşil dinlendirici bir park
5: kaykay
6: için...
5: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
1: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
5: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur diyorum, çamur.
1: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur!
0: Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
5: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
2: Beni bile görmedi gözü.
6: Benim park fikrimde...
0: Mustafa!
6: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
0: Salih nerede?
5: Camide bizimleydi.
3: Salih!
1: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
0: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
2: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
5: Daha projende kaykay alanı yok.
6: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
0: Projede bu işi Galip olana bırakın.
4: Selamun aleyküm.
5: Aa, Bayram Hoca.
3: Aleyküm selam hocam.
4: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
2: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
5: Bence de.
0: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
1: Aynen kardeşim.
4: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş...

0: İsteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
1: Evet.
0: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
1: Yaşasın.
0: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
1: Yaşasın.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif Baba ile bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif Baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağa?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Ne?
0: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun.

0: Haydi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
1: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
0: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
1: O ne zaman olacak?
0: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen

0: Düşturçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki.

0: Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
1: Şey, şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o hakkı baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
2: Merhaba. Kayıtta mı?
1: Kayıtta, kayıtta.
2: Çok iyi ya.
3: Hocam, hayırdır? Bu ne?
1: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
3: İyi de neden?
1: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
2: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
1: Kullanmak ister misin Harun?
2: İstemez miyim hocam?
1: Hadi bakalım Emin'in tilavetini sen çek.
2: Yaşasın!
3: Şey, biraz utandım.
2: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
1: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
3: E peki madem.
2: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Aman azlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
2: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
2: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
3: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse ben gidip görüntülerimi

0: Leri derleyin. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç. Başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet, varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum, söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
5: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
0: İyi ki kaldın.
7: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: Köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince. Koza, ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yollar hep çamur. Ver Allah'ım ver, dolu dolu yağmur. Ver Allah'ım ver, ipek gibi yağmur.
1: Yağmur çok yağmış mı?
0: Evet, hem de öyle bir yağmış, öyle bir yağmış ki. Yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
1: Beşik gibi mi?
0: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
1: Neden?
0: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
1: Eyvah!
0: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
1: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
0: Dinmek üzereymiş.
1: Peki ya derenin suyu?
0: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
1: Köprü mü yıkılmış?
0: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
1: Orada ne yapıyormuş ki?
0: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım.
1: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş. Sen de güzel söyledin ama. Peki İpek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
0: Önce şaşkınlık içinde İpek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
1: Köprüyü eski haline getirmişler.
0: Evet ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer İpek böceği kendi ipini kullanmasaymış... ...köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
1: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
0: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
1: İğne miğne yuvarlak deme. Ivıdık zıvıdık saçları kıvırcık. Aa, şimdi ne yapacağız?
0: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.
1: Allah işini güzel yapanları sever. Bak hemen de bitti.
0: Sen bu ayeti kimden duydun?
1: Annemden.
0: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
1: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış değil mi?
0: Evet.
1: Öyleyse uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bodo, yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
2: Cıvatalar tamam mı?
3: Burada.
2: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
1: Hadi hayırlısı.
3: Sahi, abim mi?
2: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum.
4: Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin Kurban Bayramınızı kutlarız.

0: gezegen mavisi.
1: Rengarenk ışıklar. Çok güzeller. Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
2: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
3: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
4: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
3: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
5: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
3: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
2: Keşke onları yakından görebilsek.
3: Uzaya çıkamayız ama mercan ya da gezegen vadisi var.
1: Öğretmenim lütfen gidelim, gidelim.
5: Lütfen gidelim, lütfen.
0: Lütfen.
3: Peki incilerim, hadi gezegen vadisine gidiyoruz.
0: Yaşasın.
5: Aa, şahane görünüyor.
3: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
6: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
0: Yengeç!
6: Astronot yengeç.
3: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
6: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
0: Yaşasın!
6: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
7: Neler oluyor?
3: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
6: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
1: Şu parlak gezegene bakın.
3: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
6: Sıkı tutunun. Venüs'ün üzerinden geçiyoruz.
0: Hey!
2: Şurada işte dünya. Mavi boncuk gibi ne kadar güzel. Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi.
6: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
1: Dünya balıkların gezegeni.
3: Kıpır. Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
1: Aa! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
6: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

yine sıra geldi bak. Rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
0: Oo, Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan.
1: Ben fil. Ben de ayıcığımı getirdim.
4: Ben de ineğimi getirdim.
5: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
6: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
6: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
5: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
6: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
4: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
6: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
6: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
4: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
7: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
6: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı... Burada başka kalmadı.
5: Dört demet de bende var.

0: Ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Ha? Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş. 2 havuç.
4: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ile Bera.
1: Babaanne ile yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuz

0: buzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
1: Babaanne, bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
0: dedi babaanne.
2: Hangisini istersiniz?
0: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
3: Karga ile leylek.
0: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
1: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
0: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
4: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
0: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
1: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
0: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
4: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
0: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
1: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
0: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak

0: duvarın üzerine bıraktı ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?
0: Diye sorunca Bera anladı o an.
1: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben.
1: Be.
0: Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi! Gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar. Gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yoo. Kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil.

0: Alt üstü keçi o.
1: Öyle deme. Nesin Sidro?
0: Peki ama unutma, güç her şeydir.
1: Güç her şeydir.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
0: Hay Allah'ım.

0: tatsız keçi. Bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğruya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, Karagözüm. Ben mi yanlış gördüm? Yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var. Bilsen.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki, çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
2: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
2: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçı ile hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, İnsanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
2: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
2: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
1: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
1: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
0: Tabii canım. Kara göze ne olacak?
2: İnşallah.
1: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman kara göz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
0: Yo yo karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
1: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
1: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
1: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam. Ne?
2: Neydi o bugünkü halin?
1: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
2: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
1: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
2: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
1: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
2: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
1: Değil mi?
2: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
1: Ya bana bir şey vermemiş.
2: Vermiştir, vermiştir.
1: Allah Allah. Vermiş midir?
2: Düşün bakalım.
1: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım. Keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
2: Ben buldum.
1: Yemin et.
2: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
1: Evet. Ne olmuş?
2: İşte bu bir meziyet.
1: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
2: Kara gözüm. Herkes kilim dokuyabilir mi?
1: Dokuyamaz mı?
2: Dokuyamaz tabii.
3: Yani benim de mi bir meziyetim var artık?
2: Elbette.
1: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama kara göz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
2: Dur artık, dur tamam.
1: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
2: Bak ne yapalım?
1: Ne yapalım?
2: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
1: Tamam be, getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
4: Ne kadar güzel bir kilim.
5: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
1: Aman! İltifat ediyorsunuz.
2: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
1: Amanın! Olur.
2: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
1: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
2: Güçlü olmak... Ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
0: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
6: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
7: Özür dilerim Karagöz.
1: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz.
8: Amanın.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
9: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
0: Çok yorucu olur.
7: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
7: Yakala!
4: Tekrar sende.
9: Al bakalım.
2: Of, savunmayı geçemiyoruz.
7: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam, hadi öyle deneyelim.
7: Hadi! Hadi! Tekrar deneyelim. Burak, sen de! At, at! Yakaladım!
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
5: Evet sayın seyirciler, geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
0: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
5: Yani, neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
0: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
5: Peki nedir bu büyük taktik?
0: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
5: Zaten öyle olmuyor mu?
0: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
5: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
10: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
5: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
10: Oyunculardan biri yaralanabilir.
7: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.

0: Seyirciler, yumurluk tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
1: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumurluk tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
2: Uçmadı Gani, zıpladı.
1: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
0: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hani'ye güzel bir pas. Hani Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
3: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
4: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
5: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
2: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
4: Yapabilir miyiz ki?
6: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hani'ye bir pas. Hani üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hani Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hani Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
3: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
5: İşte bu.
4: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
5: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
6: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
4: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
5: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bayramlar bizlerin en güzel gelenekleridir. Biz de bayram geldiğinde bayramımızı...
2: Büyüklerimizi ziyaret edip, hal hatırı sorarak...
3: Küsleri barıştırarak...
4: Çoluk çocuğu sevindirerek...
5: Yoksulları, yetimleri sevindirerek...
1: Kısacası dinimizin öğütlerini, gelenek ve göreneklerimizin izlerini devam ettirerek...

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık.
4: Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var. Grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi. Ha?
4: Değil.
0: Tüh ya. Neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet. Yumuşacık.
3: Yumuşacık. Tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
4: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecburen.
4: Havuç.
3: Tavşan.
4: Evet tavşan bildiniz.
0: Ha? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?

0: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
1: Eline sağlık canım.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
1: İşte size telefon.
2: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
0: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
2: Gerçekten çalışıyor mu?
0: Tabii ki. Deneyin de görün.
2: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
2: Zil sesi çıkarabilirim.
0: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
2: Hadi içeride konuşalım. Hadi koş.
1: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
1: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
1: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
0: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
1: Yok ama ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
0: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
0: O şeyde o.
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
0: O da.
3: Peki ya kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
1: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
1: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
1: Adem koşma.
0: Gitti bile.
1: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
0: İnşallah abla, inşallah.
2: Zır zır.
4: Alo.
2: Merhaba kardeşim bey.
4: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
2: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
4: Ha, anladım.
2: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
4: Efendim?
2: Telefonu beğendin mi?
4: Alo, sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
2: Alo.
4: Efendim, ses gitti yine.
2: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
4: Çat. Baba, o ne?
3: Fotoğraf makinesi.
4: Ama bunun telefonu nerede?
3: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
2: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
3: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
2: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
3: Şuradaki düğmeye basarak.
4: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
3: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
4: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
3: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
4: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
3: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
2: Ben de çekeyim, ben de, ben de.
3: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
2: Çektim, yaşasın, ben çektim.
3: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
4: Biraz daha çekebilir miyim?
2: Ben de, ben de, ben de.
3: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
2: Tamam, sıra bende, koş.
3: Sakin olun evladım, koşmayın.
2: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
4: Acele et.
2: Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir.
4: Şimdi sıra bende. Ben de kuşu çekeyim.
0: Hadi bir de bizi çekin.
4: Öz çekim yapayım mı?
3: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: Caraca, Jan! Até amanhã! Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız, Karaka canım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam, yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu iş. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakaçan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu, bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam!
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek...

0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok hazırlı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Aç.

0: söylemek.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir, al kız.
1: Ha? Sessiz.
0: Şefim.

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
4: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: babacığım, harçlık.
1: Koca adam oldun, hala mı harçlık istiyorsun?
0: Babacığım, bayram sevinci herkesin hakkı. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tabii.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya? Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin? Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
0: Bakın, bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
0: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç, kaç, kaç olacak.
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş.
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
4: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
5: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
4: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte, işte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
1: Hadi koşun, kaçıyor.
2: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
1: Durun, burası.
2: Buz tutmuş.
1: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
4: Hop, hop, hop.
5: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
4: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
5: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
4: Epey yorulduk bugün.
5: Bolca da gagalandık.
4: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
5: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
6: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
1: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
5: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.

0: bir yere işaret ediyor.
1: Biri Tömtöm, diğeri de
2: Ozan.
0: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
0: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
1: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
0: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
1: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
0: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
1: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı doğru.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hop, bir, iki, üç, dört.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum. Hı hı. Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller bir olsun.
1: Gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
2: Bakalım. Çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
2: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
2: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
2: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
2: Bak, bu da çok güzel bir fikir.
1: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
1: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz.
2: Hı hı.
1: Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
2: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
1: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Hı hı. Bu tarifi çok sevecekler öyle değil mi sultanım?
2: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
1: Evet arkadaşlar. Bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay hı hı. olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
2: Bir şey daha unutmamak gerekiyor.
1: Ah, neyi?
2: Tabii ki elleri yıkamayı.
1: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
2: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
0: Ben bakarım.
2: Ne çabuk hazırlandın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav, sınav, sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur dur bir dakika, bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.
0: Ay, ve gol, gol, gol. Biraz sessiz olun. Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Bu ses. Kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta ba ba ba na na na na o ko ko ko kudunum mu?
0: Ha ha ha ha. Yür. Uyu mu? Şu.
1: Ya ya yarın. Sınav

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman.

0: O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
0: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
2: Hey! Keşif! Keşif! Başlıyor yeni keşif!

0: karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iyi ki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: iş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştik.
1: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı. Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Oo, geldi işte benim bayram şekerim.
1: Bugün bayram, bugün bayram.
0: Evet, bugün bayram nadir kuşum. Kurban bayramı.
1: Kurban bayram?
0: Evet, biz her sene bir araya gelip kurban bayramını kutluyoruz. Ve kurbanlarımızı ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Böylece Rabbimize yakınlaşıyoruz.

0: yapıyoruz. Çocuklar, Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Mübarek, mübarek. Çiğ.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Chuffy. İsteyerek olmadı.

Hayırdır inşallah? Ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de...
0: Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli bir bodu sesi.
0: Olamaz. İyi misin?
1: Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
0: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
0: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
0: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
2: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
3: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kask takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleyküm selam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İyisi mi? Ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracıkta sokak?
0: Sen hiç merak etme anne.

0: Eciğim, hemen halledeceğim.
1: Bu işin sonu fiyasko olacak.
2: Ben bakamayacağım.

0: Maşallah, yarış şoförü sanki.
1: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
2: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
3: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
0: Bu da ne böyle?
2: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
0: Vay canına! Mantıklıymış.
2: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
0: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
2: Eyvallah.
0: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
2: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey var mı?
0: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
2: Allah'a emanet ol.
0: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba.

Sesimi duyan var mı? Hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru, alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin? Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, emin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
2: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
0: İyi madem. Hadi size kolay gelsin.
2: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
0: Evet.
2: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
0: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
1: Sağ olun hocam.
3: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
4: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
2: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
3: Rüya gibiydi.
2: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.
4: Bu ne hal Ali?
5: Önce selam sonra kelam Galip abi.
3: Aman aman neler de bilirmiş. Ali.
2: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam.
2: Ha şöyle.
3: Ali.
2: Kütüphaneye neden gelmediniz?
6: Temizlik yapıyoruz da ondan.
3: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
2: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi. Hey Allah. Zahmet olmazsa bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye.
5: Tamam Galip abi. Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
4: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
2: Tüm tozları kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap. Sevap da galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
1: Çok sevap, çok.
2: Evet ama insanları toza bulamadan Ali.
5: Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız.
3: Siz mi?
1: Evet.
3: Bayram Hoca'mıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
2: Biz de yaparız.
1: Yapamazsınız.
5: Yaparız. Yaptık bile.
0: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
1: Sürpriz.
0: Sürpriz mi?
5: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik.
6: Mutlu oldunuz mu?
0: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
5: Ne zahmeti hocam?
3: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
1: Biz de yaparız.
0: Yaparsınız tabii.
4: Kimde kalacak bilmiyorum.
2: Çok çekişmeli oluyor gerçekten.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır? Her zamanki halim Galip abi.
0: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız. Ha?
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
2: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
0: Yaşasın. Süper haber.
1: Aşağıyı da okursan Galip abi. Hay Allah.
0: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya.
2: Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
0: Tüh be. Benim tutuyor.
2: Bize ne bunda?
1: Salih abiciğim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur?
2: Gir Ali. Bize neden geldin ki?
1: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur. Azıcık, şu kadarcık yardım edin. Ben gerisini zaten hallederim.
0: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
2: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten. Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
2: Olmaz Ali, ben hallederim.
1: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
2: Ali'cim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
1: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
2: Hayır Ali.
1: Mustafa abi ben boyasam.
0: Ama Ali taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır tamam mı?
3: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Damada kaybedeceğinizi anlayınca kendinize ev sanatlarına mı verdiniz arkadaşlar?
1: Ha ha, aman çok komik.
2: Sadece biraz ara verdik Cemile.
0: Tasarım arabamız bitmek üzere.
1: Arabamız mı? Ama benim...
3: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
2: Arabamız bitmek üzere.
1: Benim arabam olacaktı ama. Hazır mısın Ali?
0: Evet.
1: Çok güzel.
2: Kesin birinci olacaksın Ali.
5: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
4: Sağ ol hocam.
1: Tek zor olmadı.
2: Ama bizim işimiz hocam.
5: Maşallah size.
0: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
1: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
2: Nasıl geçti Ali?
1: Kaçıncı oldun?
5: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.
1: Ben yarışmaya katılmadım.
0: Ne?
1: Ama neden?
2: Araban çok iyi olmuştu.
1: Evet. Elinize sağlık. Araba çok iyi olmuştu. Ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım.
2: Biz biraz fazla yardım ettik galiba.
5: Ali'ciğim, dürüstlüğün için seni tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmasan da birinci oldun. Dürüstlüğün kendisi en büyük ödüldür. Aferin sana.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Ma, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar,

0: dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
1: Mo, abartma.
2: Acaba sonra mı gelsek?
3: Kim o?
1: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
3: Ne istiyorsunuz?
0: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize. Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
4: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
0: Amca bildiğin yürüyor.
4: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
2: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
0: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
4: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
1: En azından bize yol gösterseniz.
0: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
5: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
4: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
2: Acaba nasıl yardım edecek?

0: Bence bizi onlara götürecek.
1: Yarın ola hayrola.
2: Evet çocuklar, hadi gidelim.
3: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

Yok, bu böyle olmayacak. Mantıklı.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

yaşayan, oradan da doğuyan. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Of, çok yorulduk.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dedi, azıcık kaldı.

0: Of, düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
1: Of.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
2: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
2: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
2: Tamam kızım.
0: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
1: Aa, balon yok.
0: Baba, balon nerede?
1: Yanlış yere mi geldik?
0: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
1: Burada yok, havada da yok. Peki nerede balon?
0: Hayırdır inşallah.
3: Rüzgardan uçmasın.
0: Uçmaz, bağlıyoruz.
1: İpi kopmuşsa?
0: Bu mümkün değil, hep kontrol ederiz.
1: Öyleyse kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu, neredesin?
3: Güzel balon. Elma dersen çık, armut dersen çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
3: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
2: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. Sizi gidi minik miçolar.
0: Şaka mı?
2: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
3: Evet.
2: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
0: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sık arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emin küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım. Senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen. Ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona...
2: Bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
0: Demiş. Sonra da uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
2: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
0: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
2: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
0: Demiş. Tavşan da ona, şöyle... Güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
2: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
0: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun. Tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
0: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
2: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
0: Demiş. Kuş da arkadaşına...
2: Sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
0: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş, kimin biberi en acı diye aramış, taramış, sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına...
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
0: Demiş ve kırp diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki... Tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. Ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
2: Bu nasıl iştir? Birazcık

0: acı biber olsa dedim. Sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
1: Diye söylenmiş. Esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına?
0: Can arkadaşım. Canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
1: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında, onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
0: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
1: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
2: Doktor Baykuş.
1: Tebrikler, bir puan senin oldu.
0: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
2: Ayağına minik bir diken batmıştı.
0: Tebrikler küçüğüm, iki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
2: Yaşasın!
0: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
2: Çok teşekkürler.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

0: Fazer nova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Hem git başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
2: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam, bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat veçellerini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki, ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
6: Harika olur anneciğim. Yaşasın, oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
2: Ben yanıma kim alsam acaba?
0: Ben.
2: Zeynepciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
6: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcım. Beni almayayım, sağ ol.
0: Ben.
2: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
2: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
2: Tamam. Seni alıyorum.
0: Yaşasın.
3: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
6: Tamam gidelim Yusuf.
2: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
0: Ne acaba?
2: Doy! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
0: Emin misin dayı?
2: Tabii ki. Sen

0: yemesi ballı.
1: Hayırdır!
0: O yaptı. Ah abla, ah! Bu soruda tuzak var. Bunu atlayalım.
2: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
3: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
4: Ne yapıyorum?
3: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
4: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
3: Tabii ya, baksana, al çocuk dallı.
4: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
2: Ay! Oh, dayı! İyi misin?
3: Ay!
0: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
2: Ama dayı.
0: Sen karışma Yavuz. Tabii.
5: Of abla ya. Bunu nasıl bulacağız?
6: Merak etme. Cevap çok yakınımızda.
5: Aa, limon. Tabii ya.
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
5: İki camlı, iki camlı. Buldum, gözlüğüm.
6: İşte bu, harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
2: Of dayı, bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin, biz kazandık. Tabii.
7: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
2: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
2: Kesin kaybettik. Bari bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır, beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
2: Of dayı.
0: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
2: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
2: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
0: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
6: İlk bilmecemizin cevabı...
0: Tabii ki ben!
6: Yağmur.
5: Bildik.
6: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek.

0: Üçüncü bilmecemizin cevabı...
1: Limon.
0: Limon.
2: Ne?
0: Dördüncü bilmecemizin cevabı...
3: Gözlük.
0: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa.
2: Ne?
0: Son bilmecemizin cevabı da...
1: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
4: Şey, maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
0: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
4: Bilgisayar oyunları! Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı. Çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere... Pek heyecanlı.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap.

0: Çok heyecanlı herhalde. Hagubu. Önce okur, sonra hayal eder.
1: Hagu.
0: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Eh, nihayet saate baktın Hagu. Aman! Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana. Kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go! Go! Go!
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
3: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
0: İlahi çocuk, aynen öyle.
4: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
5: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
4: Evet muhtar bey.
5: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
4: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
6: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
2: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Hadi bakalım. Her şey hazırsa bir an evvel yola çıkalım.
1: Hazır baba.
0: Hadi o zaman acele edin.
2: Ediyoruz baba.
0: Çabuk çabuk.
3: Abidin, ne bu telaş?
0: Yok telaş falan. Her zamanki gibi oyun öncesi gerginliği.
4: Yok usta. Var bir şey bugün.
0: Allah Allah. Yok gibi ama.
3: Bugün ayrıca bir...

0: heyecanlı gibisin.
1: Sahi mi yahu? Bilmem. Bu gideceğimiz köy özel bir köy benim için. Belki de ondandır.
2: Neden özel baba?
1: Ben genç bir tiyatrocuyken ustamla beraber bir turneye çıkmıştık ve bu gideceğimiz köyde oynamıştık. Belki de ondandır.
0: Aa, ne güzel. Bundan bize neden hiç söz etmedin?
1: Bilmem, aklıma gelmedi. Hadi ama acele edin.

0: Selamın aleyküm Murat.
1: Aleyküm selam.
0: Sana verdiğim süre doldu. Verdin mi kararını?
1: Verdim Akif.
0: Aferin. O halde bugün gideriz notere, tarlayı bana devredersin.
1: Hayır Akif. Kararım tarlamı sana vermemek.
0: Öyle mi? Seni mahvederim Murat. Bu tarlayı bana vereceksin.
1: Etme eyleme Akif. Sana verirsem ne yer ne içerim?
0: Bana ne be? Ya tarlanı bana verirsin ya da seni mahvederim.
1: Bu yaptığını tüm köylüye söylerim Akif.
0: Hele bir söyle. Bak o zaman ben köyü senin tepene yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum?

0: Vay be, 20 yıl önce gelmiştim bu köye. Neredeyse aynı duruyor.
1: Anıların mı canlandı?
0: Evet hayatım. Köyün içinde çok güzel bir kahve vardı. Orada oturup çay içmiştik. Duruyor mu acaba?
1: E hadi biz hazırlıkları tamamlayana kadar sen gidip biraz dolaş köyü. Anılarını tazele.
0: Sahi mi? Siz halledebilir misiniz hazırlıkları?
1: Ederiz tabii hayatım. Ne var edemeyecek? Hadi git sen.
0: Tamam hanım. Size kolay gelsin.

0: Allah Allah. Abidin nerede kaldı? Oyun başlamak üzere.
1: Ay, gezmeye daldı herhalde.
0: Abidin yapmaz öyle şey. Bu konuda çok disiplinlidir.
2: Hadi canım, neden başlamıyor oyun?
3: Heybeli tiyatro, daha ne kadar bekleyeceğiz?
0: Seyirci huzursuzlanmaya başladı.
1: Ne yapacağız Hacer anne? Ne yapacağız?
0: Biz oyunu başlatalım. Sen etrafa bir göz at, Abidin'e bak, olur mu garip?
1: Tamam Hacer anne.
4: İmzala dedim şunu.
5: Yahu adam deli misin, divane misin? Ne imzası, ne tarlası?
4: Murat, beni delirtme.
5: Ya Murat kim? Abidin'im ben, Abidin.
4: Tabii canım, ben de Altar'ın oğlu Tarkan'ım zaten. Bıyıklarını kestin diye seni tanıyamayacağım mı sandın? O tarlayı bana vereceksin Murat. İmzala şu kağıdı.
5: Hasbinallah. Allah'ım sen bu kuluna akıl nasip et.
1: Usta burada mısın?
6: Ne ustası?
1: Hadi usta, oyun başladı çabuk. Ahali rahatsız olmaya başladı.
6: Dur ya, ne oyunu? Yoksa sen Akif'in adamı mısın?
1: Ne Akif'i usta? Hadi yürü yürü.
2: Daha bekleyecek miyiz?
7: Hadi ama.
0: Çocuklar, ben çıkıp oyunu başlatıyorum. Babanız gelmezse de idare eder, oyunu bitiririz üçümüz, tamam mı?
8: Tamam.

0: Baba nerede kaldın?
1: Neden takma bıyık taktın baba?
2: Hadi hadi hadi hadi sonra konuşun bunları. Sahneye hadi.
1: Anne babam geldi.
3: Hah, evet değerli izleyicilerimiz. Abidin de geldiğine göre oyunumuzu başlatabiliriz. Hadi Abidin, söz sende.
4: Hadi sen Abidin, açsana oyunu.
5: Abidin kim?
4: Ha? Sen kimsin?
5: Ben Murat.
4: Ne işin var burada?
5: Ne bileyim canım, ben yolumda gidiyordum. Kolumdan tutup buraya getirdiniz.
0: Hadi baba, şakanın sırası değil. Çıkar şu bıyığı da oyunumuz başlasın.
5: Ne yapıyorsun çocuk?
0: Aa, bu bıyık takma değil.
5: Değil tabii, kaç yıldır uzatıyorum. Bana bakın, doğru söyleyin. Sizi Akif mi gönderdi?
1: Akif kim?
5: Bırakın numarayı. Tarlama el koymak için beni tehdit edip duruyor o Akif. Vermeyeceğim tarlamı.
6: Aa, çiftçi Murat bu.
7: Evet, evet o.
6: Akif seni de mi tehdit ediyor? Beni de ediyor. Beni de. Köylüye söylersen seni mahvederim diyor.
4: Demek herkese aynı numarayı yapıyor.
7: Bizi korkutup sindiriyor. Birlik olmamızı önlüyor.
4: Durun, bu işte bir terslik var. Sabahtan beri kocam ortada yok. Bizim Murat'ı Abidin sandığımız gibi o da Abidin'i Murat sanıp zarar vermiş olmasın.
5: Olabilir. Ondan her şey beklenir.
1: Ne yapacağız anne?
4: Bilmiyorum kızım ama bir an evvel babanızı bulmalıyız.
7: Ben nerede olabileceklerini biliyorum. Kesin eski samanlığa götürmüştür. Hadi yürüyün.
4: Burası mı? Hadi girip Abidin'i kurtaralım.
5: Siz dışarıda kalın bacım. Tehlikeli olabilir. Biz bir girip bakalım.
4: Olmaz öyle şey. Abidin'i kurtarmam lazım.
2: Dur Hacer anne, sen dur. Sen Merve'nin Sefa'nın yanında dur. Biz bakarız.
8: Bak, sabrım taştı. Sana son uyarım bu.
9: Kardeşim, bir yanlışlık var diyorum. Tarlam filan yok benim.
8: Demek öyle. Günah benden gitti.
2: Seni ahlaksız seni. Seni Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz seni.
9: Garip. Oh, Allah'a şükür. Ben.
5: Asıl ben.
9: Bana bak, bıyık bırakmışım.
5: Bana bak, bıyıklarımı kesmişim.
9: Bu nasıl ayna yahu? Otururken ayakta gösteriyor.
5: Bu nasıl ayna ya? Bıyıklıyken bıyıksız gösteriyor.
8: Bırakın beni, sizi mahvedeceğim, bırakın.
4: Jandarmalara anlatırsın, yürü.
3: Oh, Abidin, Allah'a şükür iyisin.
9: İyiyim hanım, iyiyim. Ama biraz şaşkınım. Murat kardeşimle bu benzerlik beni hayli şaşırttı.
5: Sadece seni mi? Beni de şaşırttı. İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım.
9: Al benden de o kadar. Hanım, gösteri ne oldu?
5: Biz Hacer bacımla İbiş'le efendisi gibi atıştık sahnede. Seyirci de gülmekten kırıldı.
9: Sadece şaka üzerine mi kuruldu oyun? Bu kız

0: Bir hissesi olmadı mı?
1: Olmaz olur mu Avdin kardeşim? Bu oyun sayesinde aç gözle Akif cezasını buldu. Zalim olanın, zulmedenin önünde sonunda yakayı ele vereceğini gösterdi bu oyun.
0: Oo, bundan hala hisse mi olur? Aferin Heybeli tiyatroya. Oyun oynamadan bile dersini verdi.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?

0: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
1: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
0: Lahmacun.
1: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
0: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
1: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
0: Benim istediğim Beçel.
1: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
0: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel.
2: İşte bu kadar.
1: Deneyelim bakalım.
0: Yaşasın, çalışıyor.
1: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
0: Peki kollavı nasıl çalışacak?
2: Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
1: İşte bu kadar.
3: Başardık. İşte bu kadar. Tommy.
4: Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi?
5: Bu ne be? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
1: Hayır.
5: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
0: Yeni bir icat yaptık dayı.
5: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin, kim bu?
2: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
5: Evet, gidiyordum.
1: Çok erken döndün.
5: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
0: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
5: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
2: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
5: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
2: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
5: Tabii ki ben.
2: O zaman ben istemem dayı.
1: Ben de.
0: Ben de.
5: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
0: Hani dayı? Neredeler?
5: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
2: Niye?
5: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
2: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
5: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
0: Menemen mi? Olamaz.
1: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
5: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
2: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
5: Tamam o zaman, çubuk makarna yapayım.
1: Bununla mı yiyeceğiz?
5: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
2: Dayıcığım.
5: Zeynepciğim.
2: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
5: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
1: Öyle de denebilir.
5: Kim?
0: Kim değil, ne?
5: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
2: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
5: Neymiş?
0: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
5: Ben alsam zebot koyardım.
0: Ama sen yapmadın ki.
5: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
1: Yükledik.
5: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
0: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor.
2: Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
5: Kimmiş o benden habersiz benim yeğenlerime ders veren mucit?
2: Sensin.
5: Ben mi?
1: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
5: Öyle desenize. Ben de diyorum, bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
2: Deneyelim mi?
5: Deneyelim. Hadi bismillah.
2: Malzemeleri koyalım.

0: domates,
1: biber,
0: soğan, yumurta,
2: tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
3: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
0: Düğme yok dayıcım.
3: Tabii, düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
0: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
3: Yani. O da olur tabii.
0: Aşbot, menemen yap bize.
4: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
3: Bıçak yavaş.
2: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
3: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
0: Gitti güzelim icat.
2: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
3: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
4: Soğan doğrama işlemi başladı.
3: Menemen soğansız olur bir kere.
4: Hayır, tarife göre soğanlı.
3: Soğansız.
4: İşime karışma.
3: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
4: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
3: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
4: Git başımdan.
3: Burası benim laboratuvarım. Asıl sen git.
4: Git başımdan dedem.
3: Gitmezsem ne olurmuş?
4: İşte bu olur. Tabii.
3: Zekiyim ben, zekiyim.
4: Al sana. Tabii. Bunu da al.
0: Robotuydu.
3: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün.

0: pencereyi kapatayım da her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal.

0: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
1: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
0: Az önce okuduğum yere kadar.
1: O kadar mı?
0: Evet.
1: Azmış ama ya. Neyse üzülme, ben sana yardım ederim.
0: Hey be, canım kardeşim benim.
1: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
0: Eteyatü lillahi ve salavatü.
1: Evet, devamı.
0: Unuttum.

0: Ali giderim
1: Selamun
0: Ali.
1: Aleyküm Temel amca. Ha?
0: Aleyküm selam Asya. Ne var ne yok?
1: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
0: Neden?
1: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
0: Nereye kadar ezberlemiş?
1: Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
0: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyor.
1: Nasıl yani?
0: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
1: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
0: Koş bakalım.
2: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
1: Selam verirken ne deriz?
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
2: Doğru.
1: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?
2: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
1: İşte bu da duanın sonu.
2: O da doğru. Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
1: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda.
2: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Çok güzel.

0: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
1: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?

0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma Ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika, hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
2: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
1: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
1: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
2: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
1: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
2: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
1: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.

0: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı değil mi?
1: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
0: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
1: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
0: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
1: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
0: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
1: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
0: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
0: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
1: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
0: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
1: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
0: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
1: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
0: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet yani mutluluk çağı adını vermişler.
0: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
1: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
0: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
0: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
1: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
0: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
1: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
0: Aa, bu kocaman.
1: Bu da mescidin şimdiki hali.
0: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
1: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
0: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
1: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
0: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
1: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
0: Aa, peygamberimizin hayatı.
1: Medine hatırası olarak kabul et.
0: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
1: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
1: Çok güzel.
0: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin ben biraz düşüneyim.
1: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
0: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.

0: sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Şibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Abimle oynayamayız yavrucuğum. Ödevi varmış dedim ya. Ah hayır yavrucuğum. Abime yardım edemeyiz. Çünkü onun ödevleri çok zor. Benim ödevim kolay yavrucuğum. Hayalimdeki evi yapacağım. Ama hayale dalamıyorum. Evim. Güzel evim. Evim. Hanimiş benim güzel evim. Hayale dalış sesi bile yaptım. Yine de hiçbir şey göremiyorum. Buldum. Ben hep uyumadan önce hayal kurarım. O zaman sanki uyku

0: yıldan öncemiş gibi yapalım yavrucuğum. Evim, evim, güzel evim. Hanimiş benim güzel evim? Deniz. Evim denizli olsun.
1: Güneş panelimi arıyorum Cemre. Görebiliyor musun?
0: Ah abi, nasıl görebilirim? Gözlerimi açarsam hayalimden çıkarım.
1: Cemre, sen hayal aleminde misin şu anda?
0: Evet abi, öğretmenim ödev verdi. Hayalinizdeki evi çizin dedi. Ben de hayalimdeki evi geziyorum. Yani yüzüyorum. Çünkü evim denizli.
1: Denizli mi?
0: Evet denizli. Şimdi evimi geziyorum, sonra oturup güzelce çizeceğim.
1: Güneş panelimi görmüş olman lazım Cemre. Dün akşam bu masanın üstüne bırakmıştım. Şöyle defter boyutunda katlanan çanta gibi bir şey.
0: Dün akşam masamda öyle bir şey buldum ve ben de çanta sandım. Ve de içine kağıtlarımı koydum ve de katladım ve de...
1: Evet.
0: Hah, düz kesemin içine koydum.
1: Hı?

0: Neyin var abi?
1: Ödevim var dedim ya Cemre. Bugün son günüm. Yarın okullar açılıyor.
0: Ah abi. Annem dedi, ben dedim dedi. Son güne bırakma dedim dedi. Dedi ama sen dinlemedin.
1: Evet dedi ve ben de dinlemedim. Hem de bütün yaz tatili boyunca. Bir de seni dinlemeyeyim Cemre ya.
0: Ama abi hep macera, hep macera.
1: Ne macerası Cemre? Senin için macera, benim için yapılacak işler. Bir dakika boş durduğumu gördün mü sen benim?
0: Yok, görmedim.
1: Bu ödev benim tatil projemdi. Fen bilgisi ödevim. Sürdürülebilir enerjiyle ilgili. Bir maket ev üzerinde uygulamam gerekiyordu.
0: Maket ev mi? Sen tanıdığım en mühendis abisin. Şimdi otursan akşama kadar kocaman bir maket ev yaparsın.
1: Şimdi elimde bir maket ev olsa da hemen yapsam diyorum Cemre. Mesela bir bebek evi olsa. Onun çatısına güneş panelini sersem, sonra evin her yerine böyle renkli renkli lambalar yerleştirsem, güneş panellerini o lambalara bağlasam ve ev ışıl ışıl olsa.
0: Çok güzel. Işıklı bebek evi.
1: Tam olarak öyle. Işıklı bebek evi. Ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Bebek evi.
0: İşte burada. Işıklı bebek evini görmek için sabırsızlanıyorum abi.
1: Müsaade et kardeşim. Ne kadar hızlı bitirirsem o kadar erken göreceksin.
0: Üzgünüm abi ama sana yardım edemem. Çünkü benim de hayalimdeki evi çizmem gerekiyor. Bu evde benim projem abi. Ev bilgisi ödevim. Sana yardım edemiyorum çünkü hayalimdeki evi bitirmem gerekiyor.
1: Olsun kardeşim, düşünmen yeter.
0: Şimdi abi, bebek evini fişe takacağız ve rengarenk olacak, öyle mi?
1: Bebek evini fişe takmayacağız Cemre. Söylediğim gibi bu sürdürülebilir enerji projesi. Güneş panellerindeki enerjiyle evi aydınlatacağız.
0: Ve bunu sürekli yapacağız. Yani enerjiyi sürdüreceğiz.
2: Sürdürülebilir enerji demek doğada var olan herhangi bir kaynağı tüketmeden enerji elde etmek demek.
0: Yani enerjiyi güneşten alacağız ama güneş bitmeyecek.
2: Ay yaşa.
1: Aynen öyle canımın içi. Yaşasın.
0: Yaşasın. Başardık. Işıklı bebek evi yaptık. Abi, benim hayalimdeki evi de yapabilir miyiz?
1: Tabii yaparız canımın içi. Ver bakayım. Bu evin altındaki bahçe herhalde, değil mi?
0: Ah abi, hayır. Deniz o. Uzun deniz. Akar bir deniz.
1: Akar bir deniz.

0: Bu evi yapabilirsen uluslararası mimarlık ödülü alırsın evlat. Ay hiç güleceğim yoktu.
1: Benim hala güleceğim yok dede. Ve korkarım bir süre daha olmayacak.
2: Bugün çok yoruldun abi. Yarın yaparsın benim evimi.
1: Ben bu evi yapamam Cemre.
2: Neden ama?
1: Çünkü böyle bir ev yok kardeşim.
2: Ah abi, tabii ki yok. Bu benim hayalimdeki ev, gerçek değil ki.
1: Gerçek olamaz zaten. Böyle bir ev olamaz çünkü.
2: Olamaz mı?
1: Denizin üstünde ev mi olur? Hem de kaç tane yapmışsın?
2: Komşularım olmasın mı?
1: Hem evleri köprüde yapmışsın. İnsanlar nasıl geçecek karşıya?
2: Evleri kenara çekeriz. Hı. Onlar da geçerler.
1: Yok kardeşim, olmaz öyle şey.
2: Olmaz mı dede sahiden?
0: Olmuş bile.
2: Ha?

0: Olmuş sahiden. Tıpkı Cemre'nin yaptığı gibi. Denizli evlen ama Karadenizli.
1: İlahi çocuk. Onlar ev değil evlat. Burası Irgandi Köprüsü. Namı diğer?
0: Yani diğer adıyla?
1: Çarşılı Köprü.
0: Vay! Bunlar da denizli dükkan o zaman dede.
1: Ama akar denizli.
0: Gerçekten de köprünün üstünde dükkanlar var. Sanki kapalı çarşının bir koridorundayız dede. Ama bunun üstü açık ve de altı deniz. Kimin aklına gelmiş ki böyle bir köprü yaptırmak dede?
1: Irgandi Köprüsü Sultan 1. Murat döneminde...
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Evet, 1442 yılında Hoca Musluhiddin tarafından inşa ettirilmiştir.
0: Hoca madem neden cami veya medrese veya mektep inşa ettirmemiş ki?
1: O devirde tüccarlara da hoca ya da hacce denirmiş evlat.
0: Şimdi anladım köprüde neden dükkanların olduğunu.
1: Tahmin edeceğin üzere kendi de bir tüccar olan Hoca Musluhiddin, Azerbaycan'dan aldığı ipeği İtalyan tüccarlara satan varlıklı biriydi.
0: Bursa ipek ticaretinde de önemli bir yerdi değil mi dede?
1: Hem de nasıl. Bursa bugün bile ipeğiyle ülkemizde ve dünyada ayrı bir yere sahiptir. O devirde de yani 15. yüzyılda da önemli bir ticaret merkezi olan Bursa'nın mimarisinde tüccarların epey katkısı vardır.
0: Dede, köprü yaptırmak da sevap mıdır?
1: Elbette sevaptır evlat. İnsanların hayrına, onların hayatını kolaylaştıracak, geçimlerini arttıracak her türlü eylem Allah katında çok makbuldür.
0: Biz de bir sevaba girsek mi dede?
1: Girelim tabii Çelebi. Ne yapmak istersin?
0: Şu dükkan sahiplerinin geçimini artırmak için bir limonata içmek isterim mesela.
1: Bir sade kahve de benden olsun.
0: Köprü eskiden de böyle miymiş dede?
1: Köprünün ilk yapıldığı dönemde de taştan olduğu 16 birim olmak üzere toplam 31 dükkanı ve bir mescidi olduğu rivayet ediliyor.
0: Kervanlar için bir şeyler düşünmemişler mi?
1: Dikkatin fevkalade. Elbette İpek yolu üzerindeki bu şehirde kervanlar da düşünülmüş evlat. Köprünün iki ayağındaki bölmelerde depolar ve ahırlar bulunurmuş.
0: Köprü şimdi nasıl peki?
1: Günümüzde köprü 16 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde bir kemerden oluşmakta. Çarşıdaki 18 dükkan da ahşaptan yapılmış.
0: Dede, buna Cemre bayılır. Alalım mı?
1: Alalım tabii. Ne kadar mutlu olur cimcime.
0: Bence bunu alalım. Al sana hayalindeki evi yaptım kardeşim derim.
1: Yok öyle. O ev yapılacak. Işıklı bebek evinden büyülendi de öyle oyaladık cincimeyi. Söz verdin. Akar denizli evi yapacaksın.
0: O zaman akşama kadar buradayız. Denizli çarşıyı iyice incelemem lazım.
1: Gönlünce incelersin.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: Korkuyor musun?
1: Tik.
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu. Tik.
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, tik.
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bu bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick, tick.

Diyanet Çocuk'ta.

0: gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
1: Güzel. Peki teyzenlere gittiğinde ne yapıyorsun?
0: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
1: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
0: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
1: Elbette isterim.
0: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
1: Halka şeklini alırlar yani.
0: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
1: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
0: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyuna böyle devam eder.
1: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
0: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
1: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
0: Evet.
1: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
0: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
1: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
0: Neden?
1: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
0: Ha, dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
1: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
0: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
1: Evet, oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
0: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
1: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
0: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
1: Evet, bu da olur.
0: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
1: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
0: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
1: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
0: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
1: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
0: Daha sonra ne oldu?
1: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
0: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
1: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
0: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
0: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
0: Tamam anne.

0: Anne, ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.

0: Jump.
1: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
2: Bakalım baban ne yapacak?
1: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Arif baba. Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin. Ha?

0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken

0: Sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Hı? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: burada değil galiba. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas! Basamıyorum! Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmaca ile ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım Bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında aradığımız kelime hayır.
0: Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
6: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
5: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
5: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
5: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
5: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
5: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.

Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostum.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yok, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyorsun?

0: çalışıyor demek istedim. Elektrikli, fişi var.
1: Olsun, yine de israf.
0: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
1: Neler yapıyorsun bakalım?
0: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim, imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
1: Çok iyi ya.
0: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
1: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
0: Belki bekliyorum.
1: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
0: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
1: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
0: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
1: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
0: Tabii ki. Al.
1: Dostum, bu tesbih bir harika.
0: Ne?
1: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
0: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
1: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
0: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
1: Bir şey demez ya.
0: Aslında evet, demez herhalde.
1: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
0: Çılgın ya.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
1: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
1: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
1: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
1: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
1: Evet hocam. Düleminden bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
1: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
1: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
1: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular!
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almış.

0: üzgünlüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık, kıymetliymiş. Üzülme, toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha, dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
4: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı Baba!
4: Evet, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı Baba.
4: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
4: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı Baba.
4: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar. Heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı Baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangisi bir çay var? Ortamı.
0: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
4: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı Baba, çok güzel.
4: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
0: Ama bu çok kıymetli.
4: Senden daha kıymetli değil Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.

0: Bodo, yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Cıvatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim mi?
1: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum. Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin kurban bayramınızı kutlarız.
3: Profesör! Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
4: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Oh, oh. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: E ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkçası söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?

0: Yahu lafın gelişi.
1: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
0: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
1: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
0: Sorma işte, tutamadım kendimi.
1: E şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum Fikri.
1: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
0: Nasıl yani dayanışma zamanı?
1: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
0: Ben bunu kabul edemem.
1: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
0: Canım, paylaşırım da.
1: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
0: Söz mü? Ne sözü?
1: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
0: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: ragionare.
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zil çaldı. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun. Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Taşı ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte...

0: Kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
1: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir gariplik var.
2: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
3: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
4: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
3: Haklısın.
0: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
4: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
0: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
1: Mercan mağarası.
0: Yengeç, dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
1: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
0: O zaman dedektif ekibi olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Durun! 10 yüzgeç attık.
1: Şu da neyin nesi?
2: İşte tıpkı resimdeki şey.
0: Tabii ya. Bu bir asansör. Hadi. 0'a basıyoruz.
3: Burası çok dar.
1: Sakin ol Puf.
3: Sakin olamam. Olamam.
0: Tamam tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz hem de şarkı söyleyerek.

0: harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: 10 kaya geçtik.
1: Hani burada kimse yok.
0: Kaju!
4: Kaju, neredesin?
5: Bir ses duyuyorum sanki.
3: Ses şuradan geliyor arkadaşlar.
6: Buradayım arkadaşlar, burada.
1: İşte taşların altından geliyor.
0: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.
5: İnanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
0: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
4: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
5: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
3: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
5: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
4: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
5: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
2: Rica ederiz.
5: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
3: Sadece bugünlük dedektif.
0: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
2: Anne bilgi var.
3: Ha?

0: o gün geldi. Acaba ne yapsam, ne yapsam?
1: İncilerim, hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
3: Çok, hem de bugün.
4: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
1: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir İncilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
5: Canım annem benim.
6: Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
1: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz ve sahnede sergileriz.
4: Yaşasın!
3: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
5: Ama nasıl?
1: Hadi herkes annesiyle ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
6: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım. Sabaha kadar başımda bekledi. Ben uyumadan uyumadı.
3: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
5: En sevdiğim oyuncağım ayıcık tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı. Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
4: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım ama yoktu. Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim.
7: Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
1: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar İncilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım prova yapacağız. Herkes sahneye.
8: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
1: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
8: Annem çok özledim çok.
3: Yengeç sen de seyirci olur musun?
8: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
1: Hadi bakalım incilerim. Prova vakti. Yengeç, neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
8: Engel olamıyorum öğretmen hanım. Engel olamıyorum. Bu sert yengeç kabuğumun altında duygu yüklü bir kalbim var.
4: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Birisi var, her şeyi nasıl bilebilir? Atan minik kalbimle onun kalbi nasıl birlikte atabilir?
5: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir. Süper bir kahraman gibidir.
7: Şaşkınım, o en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
3: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
6: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: Şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne, seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür, iyi ki annemsin anne.

0: ile Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken

0: Ayla'yla Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: "Hemen getiriyorum."
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur, yeme, yeme,"
0: diye uyardı. ve sesli düşündü.
1: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Vera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
3: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
0: İlahi çocuk, aynen öyle.
4: Pes dur! İşte geldim.
5: Burası bildiğin hazine gibi.

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Cavca. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Deri galiba.
0: İyi de ne derisi?
1: Hayvan mı?

0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.
1: O koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
0: Yüzerken batmamaya.
1: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
0: Yok canım, ne alakası var? İyi yüzerim ben.
1: Tabii tabii.
0: Şey, bunu amcamın oğluna götürüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten ya.
1: Tabii tabii.
0: Var mısın, gölde yüzelim?
1: Varım be.
0: Yarışta yapar mıyız?
1: Yaparız be.

Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi işimi kendim görürüm. Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle. Me deyip kurtulmak. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya. Gel buraya.

0: hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim.
1: Yoksa işim zor.
0: Hacı. Bat.
2: Aman. Karagöz, görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
2: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
2: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
2: Tabii. Sen niye geldin?
0: Ney? Biraz hastayım da.
2: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
2: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
2: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
2: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
2: Demedin mi?
0: Dedim mi?
2: Demez olaydın.
0: Dedim.
2: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
2: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?
2: Hayda.
0: İşte geldik yolun sonuna.
2: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
2: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer, önce sen gir suya.
2: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
2: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre acı var. Ne oldu ya?
2: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
2: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
2: Atlayamam. Su içmem lazım.
0: Ya her yer su. İç işte.
2: Bu su olmaz.
0: Allah Allah. Yoksa bu da yüz

0: Kandırmayı bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
1: Kaçmadım.
2: Kaçtın.
1: Öksürük tuttu.
2: Numara yaptın.
1: Yapmadım.
2: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
1: Öksürük görünmez.
2: Duyan da olmamış.
1: Belki geçti öksürüğüm.
2: Uydurma.
1: Hadi oradan.
2: Nereden?
1: Lafın gelişi.
2: Üstünden atma her işi.
1: Dün de sen hastayım diyordun.
2: Hastaydım, geçti.
3: Susun artık yahu. Amma uzattığınız meseleyi.
4: Hakikaten ya.
2: Ama yarıştan kaçtı.
1: Öksürük tuttu, ne yapayım?
3: O zaman tekrar yarışırsınız.
1: Tekrar mı?
2: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
1: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
4: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
3: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
1: Ne alakası var?
4: Bence alakası var ama dur bakalım.
3: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
1: Yarın mı?
4: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
1: Siz de mi?
3: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
2: Aksine iyi olur. Hacı Yuvat hile yapamaz.
1: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
2: Göreceğiz.
1: Göreceğiz.
3: Görelim bakalım.
2: Önce sen.
1: Hayır sen.
2: Sen dedim.
1: Hayır sen.
2: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
1: Tamam işte, bu sefer de sıra sende.
2: İyiymiş.
1: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
2: Bello mello bilmem ben.
1: Düello demek yarış demek.
2: O zaman yarış de.
1: Yarış.
2: Tamam işte, git yarış.
1: Olmaz.
2: İyi be.
3: Karagöz'ü gören var mı?
4: Yok.
1: Suya battı galiba.
3: Neden çıkmadı hala?
1: Çıkar birazdan.
4: Ya çıkmazsa?
1: Çıkar.
3: İnşallah.
1: Çıktı. Dedim size.
5: Çok şükür.
2: İmdat!
3: Boğuluyor mu?
4: Bilmem.
1: Yok ya, numara yapıyor.
3: Emin misin?
2: Boğuluyor.
4: Aman Allah'ım.
1: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
3: Atlasana.
1: Nereye?
4: Suya.
1: Niye?
4: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
1: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
3: Ben yüzme bilmem.
1: Ben de bilmiyorum.
4: Ne?
2: Ben yüzme bilmiyorum.
3: Karagöz de bilmiyor.
4: Ne yapacağız?
3: Senin beygir değil mi bu?
4: Evet ya, beygir bu.
1: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
2: Boğuluyordum.
1: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
2: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
4: Eğer beygir olmasaydı.
2: Aman. Düşünmek bile istemiyorum.
3: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
4: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
1: Evet.
2: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
1: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
3: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
4: Hadi iddia ettiniz. Bari yarışa girmeyin.
1: Hadi yarışa girdik. Bari suya atlamayalım.
2: Hadi atladık. Bari boğulmayalım.
3: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
2: Bu nereye gitti şimdi?
1: Belki yüzmek istedi.
3: Belki de susamıştır.
4: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
2: İmdat diyor.
1: İmdat mı? Hayda! Nedir arkadaş bu beygirin çektiği?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Temelden öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Hı? Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri geliyor.

0: Gidecek.
1: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
0: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
2: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
2: Bak

0: Lanet. Ben hemen hale gideyim.
1: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
2: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
3: Ne zamandan beri mesela?
1: Bir dakikadan beri.
3: Neyse, manav işi bizde.
1: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
4: Arkadaşlar, sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
2: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
1: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
2: Bilemedim ki.
1: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
0: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
0: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
2: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
2: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
2: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
2: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
0: Hemen tartıyorum.
3: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
2: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
4: Hay Allah!
2: Nasıl akıl edemedik bunu?
3: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık. Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz

0: götürüp teslim edelim.
1: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
2: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
1: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm annemi.
1: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
3: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
1: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
4: Ben götürürüm.
1: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
5: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
1: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
6: Emin misin? Çilek olmasın o.
1: Eminim. Sen devam et.
6: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
4: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
6: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
4: Ne?
6: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
6: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
3: Olmaz Aziz.
7: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
7: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
3: Nasıl?
7: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
6: Şimdi ne olacak?
7: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz sen kasaya geç.
6: Masa başı işlere bayılıyorum.
7: Önder sen de ürünleri tart.
3: Tartı işi benden sorulur.
7: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
8: Derhal.
7: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Elline sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
5: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük

0: Oyuncaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı. Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem, ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin. Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
1: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet, Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi. İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
1: Ben çok çizerim. Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey, kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da.
2: Tada!
0: Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

0: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
1: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba.

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam. Çevir.
2: Dur. Oku, oku. Döndür.
3: Kumbara, para.
1: Hadi.

¡Ay, no! ¡Ay,

0: ta til.
1: Para! Para! Hæ? Søs!
0: Søs!

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
3: Bekle.
4: Semin.
2: Eno. Sıfır.
3: Aha.
2: Pila.
3: Güle güle.
1: Para.
3: Para? Yok.

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç, geç. Geç.

Ha ha! Whoa!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 콜! 콜! 이제! 이제! 니네!
1: 아니, 치킨!
2: 요! 코요루스!
1: 뭐라고는 코요! 코요!
0: 뭐 böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
3: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
0: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
3: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
3: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.

0: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
1: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
0: ne oldu şimdi?
1: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
2: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
0: Bu kargaşa nereden çıktı bu öyle?
1: Sığamadım.
2: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
1: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
0: Kurtaracağım seni dostum.
1: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
0: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
1: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
1: Zaten çok da korkmadım.
0: Tabii.
3: Mert abi dikkatli sor.
4: Çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
6: Taş.
7: Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
8: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
9: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
9: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
10: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey!
3: Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaç ya?

0: Temtem çok yavaş.
1: Koş Temtem.
0: Hadi Temtem hadi.
2: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
3: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
2: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
0: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
1: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
3: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
2: Su tutun dostum.
4: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
5: Yem.
1: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
3: Ve başlayın.
5: Yem.
2: Aç!
6: Başardık!
4: Olamaz! Ece!
6: Bizi geçemezsiniz!
2: Çekilin!
6: Yetiştik!
4: Olamaz!
3: Ama aynı anda!
6: Aynı anda!
3: Kazanan...
4: biziz!
1: Biz kazandık bence.
0: Ya, bence biz.
3: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: benim için.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları dermiş.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum.

0: Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
1: Haberci, iyi misin?
0: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
4: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
1: Yine ne var ya?
4: Ha? Bu ne?
2: Resim.
4: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
0: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
0: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
4: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
0: Bence de.
2: Ha? Bu kadar basit mi?
0: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
4: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
2: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
4: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
2: Ama gizem yok dedin.
4: Fikrim değişti.
2: Ne olabilir peki?
0: Bazı sorumsuz.
4: Şşş, fikrimiz değişti kurye.
0: Evet değişti.
4: Bravo.
2: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
4: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
2: Ben söyleyecektim.
4: Geç kaldın.
2: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
0: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
4: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
0: Ne?
4: Haberci! Haberci! Fındık!
2: Geliyor!
4: Taş!
2: Dikkat!
4: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
2: Halbuki çatı ince.
0: Sonuç?
4: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse... ...ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
2: Nasıl ya?
4: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.

0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu.
1: Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
3: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
3: Geç kaldın.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Lina'cığım. Ödevler bitti mi?
0: Hı hı. Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen Hı-hı. gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.

0: dostlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpiri yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.

0: Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
1: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz. Hı hı.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay dede çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuğba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
0: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
1: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
0: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
1: Anlaştık.
2: Bakın, ben maviye boyadım.
0: Çok güzel oldu Tuna.
2: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
0: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
2: Tamam.
0: Hadi şimdi kaldıralım.
2: Vay, ne kadar güzel oldu.
1: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
0: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
2: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
0: Evet, her seferinde.

0: içinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
1: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
2: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
0: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
2: Aynen öyle şefim.
0: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
0: Aa, patatesler hala çok sıcak.
2: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
0: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
2: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
0: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
2: Sırada kaşar peyniri var.
0: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
2: Tamam. Evet.
0: Eşit koydun mu anne?
2: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
0: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
2: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
0: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yap-

0: işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimizde.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Annem, anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
1: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
0: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Kaşif! Başlıyor yeni keşif.
1: Bu beyin.
2: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
1: Gerçekten de bademe çok benziyor.
2: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
0: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
2: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duygu da devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
1: Bu nasıl oluyor ki?
2: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
1: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
2: Aynen öyle.
1: Aa, mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
2: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
0: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
1: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak. Aha, gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı. Hani? Nerede, nerede? Bak, gitti bile. Hay Allah, kaçırdım desene. Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti. Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin. Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak. Yine yıldız kaydı. Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop. Önce ben. Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim. Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah. İşte ben de gördüm.

0: kadar da ben kaçırdım desene.
1: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
2: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
1: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: 좀!
1: 뽀뽀?
2: 너 어디 봐나?
0: 오저 미미씬!
2: 시시김씬에스?
0: 오점 미님 가른 파트마
1: 바바
2: 바바무 아 맛이

0: Hayırdır uşaklar?
1: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
0: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi paklava celiydi.
2: Bana ne?
0: Ama galiba o paklava size celiydi hocam.
2: O zaman sana ne?
0: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
1: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
3: Ömer, Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
3: Anahtar kelime.
0: Şok ha?
3: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş. Hı?
1: Sonra da ölmüş.
2: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
3: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
0: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
1: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
2: Ne diyor yahu bunlar?
3: Söyle bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Ah, olmuyor.
0: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
3: Doğru mu yapıyoruz acaba?
0: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
3: Ay, tamam yeter.
0: Bekleyin, biraz daha.
3: Yeter yeter, Kadri çek ipi. Ne?
1: Ama.
0: Uy, ciddi hoca.
3: Ama.
2: Şey, bir balık gördüm de tutuverdim.
0: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
1: Buraya neden geldik anne?
3: Ben de anlamadım.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
3: Eyvah! Gulyabani!
1: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
3: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
0: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı! Kaçın uşağı!

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç çok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciuficiu fiecașe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan. Çufi'nin en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
3: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
4: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Hı? Bu da ne böyle?
0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
4: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
4: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.

0: Bismillah.
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Şey, hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye üzlü?

0: Aa, şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Tufi'ye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimiz de aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Chofi'nin.
4: Chofi değil, Chofi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Chofi dayanıksız.
0: Chofi.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
4: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
4: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Mascotamız sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3, 2, 1.

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.
0: Olamaz.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin...
0: Ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Salih silahım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
0: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
2: İyi madem. Hadi size kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
2: Evet.
0: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
2: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
3: Sağ olun hocam.
4: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
5: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
0: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
5: Rüya gibiydi.
0: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.
5: Bu ne hal Ali?
6: Önce selam sonra kelam Galip abi.
4: Aman aman neler de bilirmiş. Ali.
0: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam. Ha şöyle.
4: Ali.
0: Kütüphaneye neden gelmediniz?
7: Temizlik yapıyoruz da ondan.
4: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
0: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi. Allah. Zahmet olmazsa bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye.
7: Tamam Galip abi.

0: Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
1: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
0: Tüm tozları, kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap. Sevap da galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
2: Çok sevap, çok.
0: Evet ama insanları toza bulamadan Ali. Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız. Siz mi?
2: Evet.
1: Bayram Hoca'mıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
0: Biz de yaparız.
2: Yapamazsınız.
1: Yaparız.
0: Yaptık bile.
3: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
2: Sürpriz.
3: Sürpriz mi?
0: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik. Mutlu oldunuz mu?
3: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
0: Ne zahmeti hocam?
1: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
2: Biz de yaparız.
3: Yaparsınız tabii.
1: Kimde kalacak bilmiyorum.
0: Çok çekişmeli oluyor gerçekten.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır?
2: Her zamanki halim Galip abi.
0: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız.
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
3: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
0: Yaşasın. Süper haber.
2: Aşağıyı da okursan Galip abi.
1: Hay Allah.
0: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya.
3: Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
0: Tüh be. Benim tutuyor.
3: Bize ne bundan?
2: Salih abiciğim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur?
1: Gir Ali. Bize neden geldin ki?
2: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur. Azıcık, şu kadarcık yardım edin. Ben gerisini zaten hallederim.
0: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
3: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten.
2: Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
1: Olmaz Ali, ben hallederim.
2: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
3: Ali'cim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
2: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
3: Hayır Ali.
2: Mustafa abi, ben boyasam.
0: Ama Ali, taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır, tamam mı?
4: Kolay gelsin.
5: Sağ ol.
4: Dama da kaybedeceğinizi anlayınca kendinize ev sanatlarına mı verdiniz arkadaşlar?
1: Ha ha, aman çok komik.
3: Sadece biraz ara verdik Cemile.
0: Tasarım arabamız bitmek üzere.
1: Arabamız mı? Ama benim...
4: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
3: Arabamız bitmek üzere.
2: Benim arabam olacaktı ama.
1: Hazır mısın Ali?
2: Evet. Çok güzel.
3: Kesin birinci olacaksın Ali.
6: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
5: Sağ ol hocam.
1: Tek zor olmadı.
3: Ama bizim işimiz hocam.
6: Maşallah size.
0: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
1: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
3: Nasıl geçti Ali?
1: Kaçıncı oldun?
6: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.
2: Ben yarışmaya katılmadım.
5: Ne?
1: Ama neden?

0: Sen, araban çok iyi olmuştu.
1: Evet, elinize sağlık. Araba çok iyi olmuştu ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım. Biz biraz fazla yardım ettik galiba.
2: Ali'ciğim, dürüstlüğün için seni tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmasan da birinci oldun. Dürüstlüğün kendisi en büyük ödüldür. Aferin sana.

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki...
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında kalın.

0: daha da kötüsü, Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama, ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
2: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: Efendimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
0: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
3: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
0: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
3: Harika fikir.
2: Ben varım.
3: O zaman...
2: Selamünaleyküm Furkan abi.
4: Aleykümselam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
4: Harika.
5: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
4: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
4: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi, benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar,

0: Furkan abi, şunu bir izle.
1: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
2: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
3: Galiba haklısınız çocuklar.
2: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
3: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
0: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım... Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
0: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
5: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
5: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
0: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
5: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
5: Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
8: Çoktan.
5: Hadi biz de izleyelim.
8: Hemen efendim.
9: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
8: Biz de barıştık.
10: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
1: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
3: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
0: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
0: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
10: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Oo, geldi işte benim bayram şekerim.
1: Bugün bayram, bugün bayram.
0: Evet, bugün bayram nadir kuşum. Kurban bayramı.
1: Kurban bayram?
0: Evet, biz her sene bir araya gelip kurban bayramını kutluyoruz. Ve kurbanlarımızı ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Böylece Rabbimize yakınlaşıyoruz. Çocuklar, kurban bayramımız mübarek olsun.
1: Hiç, mübarek, mübarek.

0: Of, çok yoruldum.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dede, azıcık kaldı.

0: Düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
1: Of.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
2: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
2: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
2: Tamam kızım.
0: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok.

0: Hayırdır inşallah?
1: Aa, balon yok.
0: Baba, balon nerede?
1: Yanlış yere mi geldik?
0: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
1: Burada yok, havada da yok. Peki nerede balon?
0: Hayırdır inşallah?
2: Rüzgardan uçmasın.
0: Uçmaz, bağlıyoruz.
1: İpi kopmuşsa?
0: Bu mümkün değil, hep kontrol ederiz.
1: Nerede öyleyse? Kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu, neredesin?
2: Güzel balon, elma dersem çık, armut dersem çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
2: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
3: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. Sizi gidi minik biçolar.
0: Şaka mı?
3: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
2: Evet.
3: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
0: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sıkı arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emi küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona...
2: Bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
0: Demiş. Sonra da uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
2: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
0: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
2: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
0: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
2: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
0: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
0: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
2: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
0: Demiş. Kuş da arkadaşına...
2: Sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
0: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş. Kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına...
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
0: Demiş ve kırt diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
2: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
0: Diye söylenmiş. Esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına?
2: Can arkadaşım, canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
0: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
2: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
1: Doktor Baykuş.
0: Tebrikler, bir puan senin oldu.
2: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
1: Ayağına minik bir diken batmıştı.
2: Tebrikler küçüğüm, iki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
1: Yaşasın!
2: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
1: Çok teşekkürler.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Lina, burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz.

0: Vah! Oldu işte.
1: Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapa sağlam. Maşallah maşallah.
1: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Agu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Agu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amca mı duydun? İsraf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Işıkları kapatıyorum.
1: İyi de neden?
0: İsraf çünkü.
1: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
1: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
1: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
1: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
0: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
0: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
0: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
1: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
0: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
0: Ben de kitap okuyorum.

0: Geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sanata biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of.

0: Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
1: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
0: Kağıt.
2: Bir satır yazıp atmışsın.
0: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
3: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
0: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
4: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
0: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
5: Of, bu çocuk adamı delirtir. Kağıtlar neden yapılıyor yani?
0: Kağıtlar neyden?
3: Tabii ki ağaçlardan dayı.
0: Hiç benzemiyor ki bunlar.
6: Zekicim, kağıdın ham maddesi ağaçtır. Boş harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
0: Hadi ya! Ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları koruma.

0: yapmanın harika bir yolunu buldum. Değil mi?
1: Nedir dayı?
0: Tüm okulları kapatmak.
2: Hayda, ne alaka oğlum?
0: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
3: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
4: Dayıcığım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
0: Ne gibi Zeynep'ciğim?
5: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
0: Geri ne?
5: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
1: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
0: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
6: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
0: Görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
7: Görmemiş.
1: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
5: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
3: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
5: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
3: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
2: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
8: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
1: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
5: Aslında...
0: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Değil mi?
1: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
0: Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
5: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
1: Çok iyi. Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
3: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
1: Harika olur.
0: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
1: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
5: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

0: Şu anda istediğimiz şekli verebiliriz. Ama kuruyunca sert olacak. İkinci kutuyu kim yapmak ister?
1: Ben.
2: Ha,

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
2: Hıhı.

0: Ablacığım. Hı? Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım.
0: Tabi.
1: Bu ne?
0: Pil bahçesi. Bitmiş pillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
2: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcığım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
3: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
4: İlle de bir şey ekmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
5: Ben de istiyorum.
2: Ben de.
4: Tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabii.
2: Yardım etmemi ister misin?
5: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya! Ne bileyim böyle olacağını ben, anne! Kağıtları harcamayın. Onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin. Onlar dengeden besleniyor. Abarttım da ben abarttım. Suyu bastım da ben bastım. Güzelim tohumlarımı çürüttüm de ben çürüttüm. Sessiz olun çocuklar. İsraf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli. Minik mavi dünyamıza. Tabii.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçe, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde çini deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

Heh, iyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu? Oho, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdi.

gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve

Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Hı. Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
3: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
0: İlahi çocuk, aynen öyle. (Gülüyor)

0: Aferin. Aferin sana boncuk. Mis gibi oldun.
1: Allah senden razı olsun garip abi. Ne güzel ilgileniyorsun boncukla.
0: Cümlemizden Merve, cümlemizden. Boncuğu çok seviyorum, çok seviyorum boncuğu. Ondan böyle, ondan.
1: O da seni çok seviyor garip abi.
0: Seviyor mu dersin? İnşallah seviyordur, inşallah.
1: Seviyor, seviyor. Baksana, hiç yanından ayrılmıyor.
0: Aa, onlar bize emanet Merve. Onları sevip korumak görevimiz Merve. Çok sevmeliyiz Merve, çok, çok.

0: Evet, Heybeli Tiyatro. Köyümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Yok, sefalar getirmedik muhterem mi?
0: Nasıl?
1: Bir sefa, bir garip, bir de Merve getirdik.
0: Ha, o manada söylemedim. Sefa, yani keyif verdiniz, şeref verdiniz manasında söyledim.
1: Biliyorum muhterem mi, biliyorum. Şaka yaptım.
0: Öyle mi ilahi abidin kardeş? Gösteri daha başlamadı, kandırma beni. o zaman ben gideyim de anonsumu yapayım. Köylü kaç gibi toplansın burada?
1: 8'de başlarız oyuna.
0: Tamam, ben anonsu ona göre yaparım.
1: Ne muhterem mi?
0: Yapmayacak mısın?
1: Neyi?
0: Sahneyi canım. Hani bir düğmeye basıyormuşsun, hop kamyonet sahne oluveriyormuş.
1: Ha, onu diyorsun. Yapacağım, yapacağım.
0: Hadi yap da anonsu yapmadan bir göreyim şunu. Gittiğiniz köylerdeki herkes bunu anlatıyor.
1: Yapma yahu. Desene bizim kamyonet bizden daha meşhur buralarda.

0: Vay vay vay! Şunun ihtişamına bak! Gerçekten anlatıldığı kadar varmış yahu. Ne güzel. Şimdi Abidin kardeş, senden bir ricam olacak.
1: Buyur muhterem mi?
0: Şimdi sen bana şaka yapınca aklıma bir şey geldi. Ne güzel gülüştük, eğlendik. Ben diyorum ki...

0: Duyduk, duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro bugün köyümüze teşrif etmiştir. Akşam tam 8'de gösterileri başlayacaktır.
1: Tüm köylümüzü tiyatro izlemeye davet ediyorum. Ha, bu arada gerçekten
0: de kamyonet bir düğmeyle sahneye dönüşüyor. Ben gözlerimle gördüm. Anlatanlar abartıyor sanırdım, lakin gözümle gördüm.
1: Koca kamyon sahne oldu. Bizim köyden bir tek ben gördüm ha. Bir tek ben gördüm.
0: Benden başka kimse görmedi.

0: Evet, bugünün konusu iyi huylu olmak. Ne güzel bir konu başlığı bu ya. Kim yazdı?
1: Ben.
0: Nereden geldi aklınıza?
1: Muhtara ders olsun diye yaptım.
0: Aa, neden?
1: Günlerdir sizin gelmenizi bekliyoruz. Kamyonet nasıl sahneye dönüşüyor görmek için. Herkes merakla beklerken muhtar bir tek kendi görmüş, bir de sabahtan beri hepimize hava atıyor. Oh ya, bir ben gördüm diye. İyi huylu biri böyle yapar mı?
2: Hayır, yapmaz.
3: E oynayın bakalım da muhtara da ders olsun.
4: Eyvah, bugün mevzu derin arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım.
0: Biz her zamanki gibi doğru bildiğimizi anlatalım. Gerisini bana bırakın.
4: Tamam.
5: Of, gıcık. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
4: Merve, kızım hayırdır inşallah. Böyle selamsızca içeri girdiğine göre kötü bir şey oldu sanırım.
5: Aslı'ya gıcık oldum anne. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
6: Ne oldu abla? Hiçbir şey anlamıyoruz dediklerinden.
5: Aslı okula bebeklerini getirmiş. Biraz da ben oynayayım dedim, oynatmadı.
0: İnsan bunun için arkadaşına küser mi kızım? Sen de kendi bebeğinle oynarsın.
5: Küstüm işte, bana ne?
4: Kızım, arkadaşın paylaşımcı davranmamış olabilir. Tamam, bu da seni üzmüş olabilir. Ama bu şekilde davranman sorunu çözmez ki.
5: Sorun Aslı anneciğim. Eğer onunla konuşmazsam sorun çözülür.
0: Bak kızım, davranışlarımız bizi iyi ya da kötü insan olarak ayırır. Sen iyi insan olmak istemez misin?
5: İsterim elbette ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Aslı yaptı.
7: Tamam ama güzel ahlak bize ne söyler?
5: Ne?
0: Kimseyle çekişmemeyi, kimseyi çekiştirmemeyi. Merve, hadi kızım. Hemen çıkmazsak okula geç kalacaksın.
5: Geldim baba.
0: Aa, kızım, ne yapacaksın o bebekleri?
5: Okula götüreceğim baba.
0: Neden?
5: Bütün arkadaşlarımla birlikte oynayacağım ama Aslı'yı oynatmayacağım. Görsün bakalım.
0: Kızım, bu doğru olur mu sence?
5: Olur baba. Aslı çok kıskanç biri. Sadece kendisini düşünüyor. Başkalarının ne düşündüğünü önem vermiyor. Öğretmenimiz bir soru sorduğunda eğer cevabı bilmiyorsa herkese soruyor. Lütfen söyleyin diyor. Eğer cevabı biliyorsa kimseye söylemiyor.
0: Anladım kızım. Gel bakalım. Otur şöyle yanıma. Bak kızım. Bir kişinin uygun olmayan bir şekilde davrandığını gördüğümüzde onun neden böyle davrandığını düşünüp iyiye yormak güzel ahlakın bir gereğidir.
5: Ama baba.
0: Kızım, kötü olanı düşünmeyi herkes yapar. Belki Aslı'nın oyuncağını seninle paylaşmamasının bir sebebi vardır.
5: Ama ne olabilir ki? Paylaşmamak kötüdür.
0: Evet, bu doğru bir tavır değil ama iyi huylu kimseler yanlışa yanlışla karşılık vermez. Bence sen bugün bu oyuncaklarını götür, arkadaşlarınla oynarken Aslı'yı da davet et.
5: Çok güzel fikir. Belki böylece onun da doğru olanı görmesini sağlayabilirim.
0: Aynen öyle kızım. Hadi bakalım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ama bir konuya açıklık getirmek için kısa bir konuşma yapmam gerek.
1: Hayırdır inşallah.
0: Bugün köye geldiğimizde muhtar emmi benden bir ricada bulundu.
1: Neymiş o? Kamyonun sahneye dönüşmesini bir tek ona göstermen mi?
0: Hayır, sizlere bir şaka yapmak istediğini söyledi. Onun için akşama kadar sizi kızdırdı. Oyun bittiğinde kamyonun dönüşümünü herkese göstereceğime dair söz verdirdi bana.
1: Şaka mı? Yaşasın, biz de görecek miyiz kamyonetin dönüşmesini?
0: Elbette. Hadi bakalım, sahnemizi kamyonete dönüştürelim, sonra tekrar sahneye dönüştürelim de herkes görsün.

0: Abidin kardeş, güzel bir oyun oynadınız. Güzel bir ders verdiniz. Kamyoneti sahneye dönüştürüp güzel bir gösteri de yaptınız. Size ne kadar teşekkür etsek az.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoşgörünüz ve misafirperverliğiniz için.
2: Bugün bana büyük bir ders oldu. Deyim yerindeyse ava giderken avlandım Abidin kardeş. Muhtarın şaka yaptığını bilmiyordum. Kızdım, öfkelendim, canını sıkmak istedim. Ama sayenizde anladım ki kötülüğe kötülükle cevap verilmez.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah tekrar yolunuz düşer köyümüze.
1: İnşallah.
2: Ne zaman isterseniz bekleriz. Burası sizin de köyünüz.
1: Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de yolunuz açık olsun.
2: Affettin mi beni muhtar?
0: Affetmeyecek bir şey yok canım. Sonuçta her şey tatlıya bağlandı.

0: misiniz? Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Heh, Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardır radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Hı? Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
1: Hayır. Hı?
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya. Tabii ki ben.
3: Dayıcım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken...
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çayçıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi, gelin.
2: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
3: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yarışma mı bu?
1: Yok aslında.
0: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
3: İnsanlığın en büyük problemi mi?
1: Evet.
3: Neymiş o?
1: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
0: Zeki Getti mi?
1: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
3: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
1: Dahi anne değil mi?
2: Ben deseydim boğmaz derdin ama.
1: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
0: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
3: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
2: Ben bile daha hızlı yedim.
1: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
0: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
1: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
2: Güzelmiş.
1: Maşallah, harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
3: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
2: Annem geldi.
0: Yaşasın, kurtuldum.
3: Ben anneme yardım edeyim. Ben de.
1: Şuna bak ya. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Destur! İşte geldim.
4: Burası bildiğin hazine

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
0: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
1: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
0: Arıları da unutma.
1: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
0: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
1: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
0: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
1: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
0: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
1: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
0: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
1: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
0: Murat, ihramları bulamıyorum.
1: Nasıl olur? Buradaydı.
0: Yok işte oğlum, her yeri didik didik ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
1: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
0: Bu hiç iyi olmadı işte.
1: Özür dilerim baba.
0: Tamam, sıkma canını. Bir çözüm düşüneceğim. Seni neşelendirmeye çalışıyor.
1: Farkındayım. Ne yapacağız şimdi baba? İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
0: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
1: Of, hepsi benim hatam.
0: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
0: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
1: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
0: Ben de Abdullah.
1: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de 2 kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
1: Aa, bu bizim ihramlar.
0: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
1: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
0: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zulhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
0: Doğru tabii. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: Hani ihramlıyken koku sürmek yasaktı?
1: İhramlarımızı giydik ama henüz ihram için niyet etmedik Muratçım.
0: Doğru ya. Şimdi niyet mi edelim?
2: Önce içeri girip iki rekat namaz kılalım, sonra niyet edeceğiz.
1: Hadi mescide. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
0: Amin. Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
2: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
0: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo Zemzemcim, bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
1: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
0: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
1: Hep birlikte okuyalım mı?
0: Okuyalım.
3: Lebbek Allahümme lebbek. Lebbek la şerike leke lebbek. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
1: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
2: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
0: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
1: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
2: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
0: Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
2: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
1: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
0: Baba, annesini bulalım mı?
2: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
0: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.
1: Burada maymun yok.
2: Burada da.
1: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
2: Olur, gidelim.
0: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.
2: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
0: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi. Nereye?
2: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
1: Bana da öyle geldi.
0: Gidelim o zaman.
2: Oğlum yavaş, düşmeyesin.
0: Miniciye yetişmeliyim.
2: Koş Serkan. Biz de onlara yetişmeliyiz.
0: Nereye geldik böyle?
2: Burası az önce size bahsettiğim hurma bahçesi.
1: Çok güzel bir bahçeymiş. Her yerden şırıl şırıl sular akıyor.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.

0: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
1: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
2: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
1: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi?
2: Harikasın Murat.
1: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
0: Bir mutlu son daha.
2: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
0: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
1: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.
0: İşte geldik.
1: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
0: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
2: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
0: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.
1: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ben ni'mete. Leke vel mülk la şerike lek.
0: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kabe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşturdun.
1: Aman ya Rabbim, muhteşem. Allah'ım sen davet ettin, ben de Kabe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kabe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kabe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bayramlar bizlerin en güzel gelenekleridir. Biz de bayram geldiğinde bayramımızı...
2: Büyüklerimizi ziyaret edip, hal hatır sorarak...
3: Küsleri barıştırarak...
4: Çoluk çocuğu sevindirerek...
5: Yoksulları, yetimleri sevindirerek...
1: Kısacası dinimizin öğütlerini, gelenek ve göreneklerimizin izlerini devam ettirerek mutlu mesut geçirelim.

0: Abimle oynayamayız yavrucuğum. Ödevi varmış dedim ya. Ah hayır yavrucuğum. Abime yardım edemeyiz. Çünkü onun ödevleri çok zor. Benim ödevim kolay yavrucuğum. Hayalimdeki evi yapacağım. Ama hayale dalamıyorum. Evim evim. Güzel evim. Evim. Hanimiş benim güzel evim. Hayale dalış sesi bile yaptım. Yine de hiçbir şey göremiyorum. Buldum. Ben hep uyumadan önce hayal kurarım. O zaman sanki uykudan öncemiş gibi yapalım yavrucuğum. Evim evim, güzel evim. Hanimiş benim güzel evim? Deniz. Evim denizli olsun.
1: Güneş panelimi arıyorum Cemre. Görebiliyor musun?
0: Ah abi, nasıl görebilirim? Gözlerimi açarsam hayalimden çıkarım.
1: Cemre, sen hayal aleminde misin şu anda?
0: Evet abi, öğretmenim ödev verdi. Hayalinizdeki evi çizin dedi. Ben de hayalimdeki evi geziyorum. Yani yüzüyorum. Çünkü evim denizli.
1: Denizli mi?
0: Evet denizli. Şimdi evimi geziyorum, sonra oturup güzelce çizeceğim.
1: Güneş panelimi görmüş olman lazım Cemre. Dün akşam bu masanın üstüne bırakmıştım. Şöyle defter boyutunda katlanan çanta gibi bir şey.
0: Dün akşam masamda öyle bir şey buldum ve ben de çanta sandım. Ve de içine kağıtlarımı koydum ve de katladım ve de...
1: Evet.
0: Hah, düz kesemin içine koydum.
1: Hı?

0: Neyin var abi?
1: Ödevim var dedim ya Cemre. Bugün son günüm. Yarın okullar açılıyor.
0: Ah abi. Annem dedi, ben dedim dedi. Son güne bırakma dedim dedi. Dedi ama sen dinlemedin.
1: Evet dedi ve ben de dinlemedim. Hem de bütün yaz tatili boyunca. Bir de seni dinlemeyeyim Cemre ya.
0: Ama abi hep macera, hep macera.
1: Ne macerası Cemre? Senin için macera, benim için yapılacak işler. Bir dakika boş durduğumu gördün mü sen benim?
0: Yok, görmedim.
1: Bu ödev benim tatil projemdi. Fen bilgisi ödevim. Sürdürülebilir enerji ile ilgili. Bir maket ev üzerinde uygulamam gerekiyordu.
0: Maket ev mi? Sen tanıdığım en mühendis abisin. Şimdi otursan akşama kadar kocaman bir maket ev yaparsın.
1: Şimdi elimde bir maket ev olsa da hemen yapsam diyorum Cemre. Mesela bir bebek evi olsa. Onun çatısına güneş panelini sersem, sonra evin her yerine böyle renkli renkli lambalar yerleştirsem, güneş panellerini o lambalara bağlasam ve ev ışıl ışıl olsa.
0: Çok güzel. Işıklı bebek evi.
1: Tam olarak öyle. Işıklı bebek evi. Ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Bebek evi.
0: İşte burada. Işıklı bebek evini görmek için sabırsızlanıyorum abi.
1: Müsaade et kardeşim. Ne kadar hızlı bitirirsem o kadar erken göreceksin.
0: Üzgünüm abi ama sana yardım edemem. Çünkü benim de hayalimdeki evi çizmem gerekiyor. Bu evde benim projem abi. Ev bilgisi ödevim.

0: Hı? Sana yardım edemiyorum çünkü hayalimdeki evi bitirmem gerekiyor. Hı?
1: Olsun kardeşim, düşünmen yeter.
0: Şimdi abi, bebek evini fişe takacağız ve rengarenk olacak, öyle mi?
1: Bebek evini fişe takmayacağız Cemre. Söylediğim gibi bu sürdürülebilir enerji projesi. Güneş panellerindeki enerjiyle evi aydınlatacağız.
0: Ve bunu sürekli yapacağız. Yani enerjiyi sürdüreceğiz.
2: Sürdürülebilir enerji demek doğada var olan herhangi bir kaynağı tüketmeden enerji elde etmek demek.
0: Yani enerjiyi güneşten alacağız. Ama güneş bitmeyecek.
2: Ay yaşa.
1: Aynen öyle canımın içi. Yaşasın.
0: Yaşasın! Yaşasın! Başardık! Işıklı bebek evi yaptık! Abi, benim hayalimdeki evi de yapabilir miyiz?
1: Tabii yaparız canımın içi. Ver bakayım. Bu evin altındaki bahçe herhalde, değil mi?
0: Ah abi, hayır. Deniz o. Uzun deniz. Akar bir deniz.
1: Akar bir deniz.
2: Bu evi yapabilirsen uluslararası mimarlık ödülü alırsın evlat. Ay, hiç güleceğim yoktu.
1: Benim hala güleceğim yok dede. Ve korkarım bir süre daha olmayacak.
0: Bugün çok yoruldun abi. Yarın yaparsın benim evimi.
1: Ben bu evi yapamam Cemre.
0: Neden ama?
1: Çünkü böyle bir ev yok kardeşim.
0: Ah abi, tabii ki yok. Bu benim hayalimdeki ev, gerçek değil ki.
1: Gerçek olamaz zaten. Böyle bir ev olamaz çünkü.
0: Olamaz mı?
1: Denizin üstünde ev mi olur? Hem de kaç tane yapmışsın?
0: Komşularım olmasın mı?
1: Hem evleri köprüde yapmışsın. İnsanlar nasıl geçecek karşıya?
0: Evleri kenara çekeriz. Hı? Onlar da geçerler.
1: Yok kardeşim, olmaz öyle şey.
0: Olmaz mı dede sahiden?
2: Olmuş bile.

0: Olmuş sahiden. Tıpkı Cemre'nin yaptığı gibi. Denizli evlen ama Karadenizli.
1: İlahi çocuk. Onlar ev değil evlat. Burası Irgandi Köprüsü. Namı diğer?
0: Yani diğer adıyla?
1: Çarşılı Köprü.
0: Vay! Bunlar da denizli dükkan o zaman dede.
1: Ama akar denizli.
0: Gerçekten de köprünün üstünde dükkanlar var. Sanki kapalı çarşının bir koridorundayız dede. Ama bunun üstü açık ve de altı deniz. Kimin aklına gelmiş ki böyle bir köprü yaptırmak dede?
1: Irgandi Köprüsü Sultan 1. Murat döneminde...
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Evet. 1442 yılında Hoca Musluhiddin tarafından inşa ettirilmiştir.
0: Hoca madem neden cami veya medrese veya mektep inşa ettirmemiş ki?
1: O devirde tüccarlara da hoca ya da hacce denirmiş evlat.
0: Şimdi anladım köprüde neden dükkanların olduğunu.
1: Tahmin edeceğin üzere kendi de bir tüccar olan Hoca Musluhiddin, Azerbaycan'dan aldığı ipeği İtalyan tüccarlara satan varlıklı biriydi.
0: Bursa ipek ticaretinde de önemli bir yerdi değil mi dede?
1: Hem de nasıl. Bursa bugün bile ipeğiyle ülkemizde ve dünyada ayrı bir yere sahiptir. O devirde de yani 15. yüzyılda da önemli bir ticaret merkezi olan Bursa'nın mimarisinde tüccarların epey katkısı vardır.
0: Dede, köprü yaptırmakta sevap mıdır?
1: Elbette sevaptır evlat. İnsanların hayrına, onların hayatını kolaylaştıracak, geçimlerini arttıracak her türlü eylem Allah katında çok makbuldür.
0: Biz de bir sevaba girsek mi dede?
1: Girelim tabii Çelebi. Ne yapmak istersin?
0: Şu dükkan sahiplerinin geçimini artırmak için bir limonata içmek isterim mesela.
1: Bir sade kahvede benden olsun.
0: Köprü eskiden de böyle miymiş dede?
1: Köprünün ilk yapıldığı dönemde de taştan olduğu 16 birim olmak üzere toplam 31 dükkanı ve bir mescidi olduğu rivayet ediliyor.
0: Kervanlar için bir şeyler düşünmemişler mi?
1: Dikkatin fevkalade. Elbette İpek yolu üzerindeki bu şehirde kervanlar da düşünülmüş evlat. Köprünün iki ayağındaki bölmelerde depolar ve ahırlar bulunurmuş.
0: Köprü şimdi nasıl peki?
1: Günümüzde köprü 16 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde bir kemerden oluşmakta. Çarşıdaki 18 dükkan da ahşaptan yapılmış.
0: Dede, buna Cemre bayılır. Alalım mı?
1: Alalım tabii. Ne kadar mutlu olur cimcime.
0: Bence bunu alalım. Al sana hayalindeki evi yaptım kardeşim derim.
1: Yok öyle. O ev yapılacak. Işıklı bebek evinden büyülendi de öyle oyaladık cincimeyi. Söz verdin. Akar denizli evi yapacaksın.
0: O zaman akşama kadar buradayız. Denizli çarşıyı iyice incelemem lazım.
1: Gönlünce incelersin.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bu.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor?
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba. Arif baba.
1: Hmm?

0: Şey, biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?
1: Ah.

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
2: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
4: Hocam, hayırdır? Bu ne?
2: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
4: İyi de neden?
2: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
3: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
2: Kullanmak ister misin Harun?
3: İstemez miyim hocam?
2: Hadi bakalım, Emin'in tilavetini sen çek.
3: Yaşasın!
4: Biraz utandım.
3: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
2: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
4: Peki madem.
3: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Aman azlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin, yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç, başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı Baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.

0: kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
2: Gel Emi. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
2: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
3: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
2: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
4: Ha, o videolar bunun içindi demek.
3: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
5: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
2: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
3: İyi ki kaldın.
6: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
2: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyemem.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Çelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: Gezegen Mavisi.
1: Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
3: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
4: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
5: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
4: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
3: Keşke onları yakından görebilsek.
4: Uzaya çıkamayız ama Mercan ya da Gezegen Vadisi var.
1: Öğretmenim lütfen gidelim, gidelim.
5: Lütfen gidelim, lütfen.
0: Lütfen.
4: Peki incilerim, hadi Gezegen Vadisi'ne gidiyoruz.
0: Yaşasın.
5: Aa, şahane görünüyor.
4: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
6: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
0: Yengeç!
6: Astronot yengeç.
4: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
6: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
0: Yaşasın!
6: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
2: Neler oluyor?
4: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
6: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
1: Şu parlak gezegene bakın.
4: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
6: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
0: Hey!
3: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
6: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
1: Dünya balıkların gezegeni!
4: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
1: Aa! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
6: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

sıra geldi bak. Rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.

0: Ben de ayıcığımı getirdim.
1: Ben de ineğimi getirdim.
2: Açılın açılın, ben de timsah getirdim.
3: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
0: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
3: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
2: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
3: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
1: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
3: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
0: Kafam çok karıştı.
3: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
1: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
4: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
3: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
0: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada başka kalmadı.
2: Dört demet de bende var.

0: Ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Ha? Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

0: ya Bera?
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
3: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargayla leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
3: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
3: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler.

da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları.

0: Ötün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
1: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
2: "Sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?"
1: diye sorunca Bera anladı o an.
0: "Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?"
1: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestane ile kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben.
1: Be.
0: Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi! Gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar. Gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yoo. Kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Ne sinsidir o.
2: Peki ama unutma. Güç her şeydir.
0: Güç her şeydir.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
2: Hay Allah'ım.

0: tatlı skeçi. Bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, kara gözüm. Ben mi yanlış gördüm? Yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var bilsen.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifet?

0: beygiri de kaldırırım.
1: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
1: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçıyla hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, insanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
1: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
1: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
1: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
1: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
0: Tabii canım. Karagöz'e ne olacak?
2: İnşallah.
1: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman Karagöz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
0: Yo yo. Karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
1: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
1: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
1: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam da.
2: Neydi o bugünkü halin?
1: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
2: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
1: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
2: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
1: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
2: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
1: Değil mi?
2: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
1: Ya bana bir şey vermemiş.
2: Vermiştir, vermiştir.
1: Allah Allah, vermiş midir?
2: Düşün bakalım.
1: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım. Keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
2: Ha, ben buldum.
1: Yemin et.
2: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
1: Evet. Ne olmuş?
2: İşte bu bir meziyet.
1: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
2: Karagöz'üm, herkes kilim dokuyabilir mi?
1: Dokuyamaz mı?
2: E dokuyamaz tabii.
1: Yani benim de mi bir meziyetim var artık?
2: Elbette.
1: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama Karagöz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
2: Dur artık, dur tamam.
1: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
2: Bak ne yapalım?
1: Ne yapalım?
2: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
1: Tamam be, getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
3: Ne kadar güzel bir kilim.
4: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
1: Aman! İltifat ediyorsunuz.
2: İyisi mi sen sapmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi ki.

0: filmleri.
1: Amanın olur.
0: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
1: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
0: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
2: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
3: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
4: Özür dilerim Karagöz.
1: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Aman.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1000 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
9: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
0: Çok yorucu olur.
7: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
7: Yakala!
4: Tekrar sende.
9: Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
7: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
7: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de. At, at. Yakaladım.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
5: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
0: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
5: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
0: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
5: Peki nedir bu büyük taktik?
0: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
5: Zaten öyle olmuyor mu?
0: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
5: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı. Bu çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
7: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
5: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
8: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
5: Uçmadı Gani, zıpladı.
8: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
5: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor. Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
2: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
9: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
5: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
2: Yapabilir miyiz ki?
7: Ben yaparım.
5: Yukarı yumurcalı çaresiz atak.

0: taraftardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
1: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
2: İşte bu.
3: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
2: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
4: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
2: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
3: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
2: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Oh, geldi işte benim bayram şekerim.
2: Bugün bayram, bugün bayram.
1: Evet, bugün bayram nadir kuşum. Kurban bayramı.
2: Kurban? Bayram?
1: Evet, biz her sene bir araya gelip kurban bayramını kutluyoruz. Ve kurbanlarımızı ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Böylece Rabbimize yakınlaşıyoruz. Çocuklar, kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Hiç! Mübarek! Mübarek!

0: anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
4: Bu ne resmi?
0: Koyun değil mi?
4: Hayır köpek, hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
4: Ben bildim. Yok.

0: nasıl köpek aynı koyun gibi ama.
1: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
2: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Hı. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
1: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
2: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
1: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
2: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
0: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
1: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet. Birim. Hayır ben.
1: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti. Karamela sepeti. Terazi lastik. Cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın. O zaman aklımdan ben tutarım.
2: Tamam.
0: Hadi artık. Düşünmem bitmedi.
2: Düşünmem bitti mi?
0: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım. Kaç ayaklı? Dört. En zorunu tutmuşsun ama.
2: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
0: Beyazı var, grisi var ama benim aklımda tuttuğum sarı. Kedi! Değil. Tüh ya, neredeyse bilmiştim.
1: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
0: Evet, yumuşacık.
2: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
0: Değil.
1: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
2: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama. Ya benim tuttuğum hayvan kısacık. Çok zor tutmuşsun abla.
1: Durun. En önemli soruyu buldum.
2: Hadi inşallah.
1: En sevdiği yiyecek. Hı.
0: Ama söylersem hemen bilirsiniz. Biliriz artık mecburen. Havuç.
2: Tavşan.
0: Evet tavşan bildiniz. Ha? Kim acaba? Kim o?
1: Kimmiş?
2: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
2: Hadi bismillah. Geliyorum.
3: Ay güneş başıma geçti galiba.
2: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
3: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
1: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
0: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
3: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
3: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
2: Abla.
0: Hala.
3: Evet. Plastik bardak ve ip.
1: Plastik bardak ve ip mi?
3: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
2: Bizim zamanımız.
3: Plastik bardak.
0: İşte burada.
3: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
3: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
2: Sanki hatırlıyor gibiyim.
1: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
3: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
2: Buyurun efendim.
3: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
1: Tabii ki.
3: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
1: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
3: Eline sağlık canım.
1: Ne demek? Lafı bile olmaz.
3: İşte size telefon.
0: Bu nasıl telefon?
2: İpli telefon.
1: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
3: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bunun zili nerede?
2: Oyuncak zilleriniz vardı ya onu kullanabilirsiniz.
0: Zil sesi çıkarabilirim.
1: Daha pratik bir çözüm.
2: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
0: Hadi içeride konuşalım. Hadi koş.
3: Koşmayın kuzularım.
2: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
3: Nostalji ne Adem?
2: Bilirsin işte geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
3: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
2: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı değil mi Emel?
1: Evet canım.
2: Ben gidip bulayım.
3: Yok ama ne gerek var şimdi?
2: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, Hani benim daktilom vardı.
1: Vardı, evet.
2: O nerede acaba?
1: O şeyde oğlum.
2: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
1: O da...
2: Peki ya kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
3: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
2: Hemen gidip bulmalıyım.
3: Dur Adem, sonra bakarsın.
2: Duramam ablam.
3: Adem koşma.
1: Gitti bile.
3: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
1: İnşallah abla, inşallah.
0: Zır zır.
4: Alo.
0: Merhaba kardeşim bey.
4: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
0: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
4: Ha, anladım.
0: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
4: Efendim?
0: Telefonu beğendin mi?
4: Alo, sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
0: Alo.
4: Efendim, ses gitti yine.
0: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
4: Çat. Baba, o ne?
2: Fotoğraf makinesi.
4: Ama bunun telefonu nerede?
2: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
0: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
2: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
0: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
2: Şuradaki düğmeye basarak.
4: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
2: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
4: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
2: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
4: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
2: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
4: Ha?
0: Ben de çekeyim, ben de, ben de.
2: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
0: Çektim, yaşasın, ben çektim.
2: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
4: Biraz daha çekebilir miyim?
0: Ben de, ben de, ben de.
2: E tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
0: Tamam, sıra bende, koş.
2: Sakin olun evladım, koşmayın.
0: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
4: Acele et.
0: Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir.
4: Şimdi sıra bende. Ben de kuşu çekeyim.
1: E hadi bir de bizi çekin.
4: Öz çekim yapayım mı?
2: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: Karakacan, hadi ama. Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karakacanım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman! Ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakacan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu, bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam!
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek!

0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim.

0: Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Karaka canım, sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin!
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin! Teslim oluyorum! Yeter, mahvoldum, yeter!
3: Hocam, bu çok hazırlı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Karaka canım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Aç.

0: Yamak.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir. Al kız.
1: Ha? Sessiz.
0: Şafim.

0: Allô? Oh non, non, non, non, non,
1: non,
0: non, non, non, non, non, non, non,
1: Çok.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajla keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçuverin.

0: veririz?
1: Uçu mu veririz?
2: Aa, doğru ya. Senin kanadın yok.
1: Bilerek yaptığını biliyordum.
2: Tabii tabii.
1: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
2: Hey, bu haksızlık.
1: Bence eşitlendik.
2: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
1: İşte bir karga.
2: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
1: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
2: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
1: Ha, ne yaptın teleskop?
2: Dedim sana. Çok ağır bunlar. Yardım et diye. Of ya. İnşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
1: İyi bari. Hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
2: Gider tabii. Bu kadar gürültüden sonra.
1: Nasıl öğreneceğiz?
2: Öğrendim!
1: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
2: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
1: Neymiş?
2: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
1: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
2: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
1: Bir kroki.
2: Aklından neler geçiyor tilki?
1: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
3: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
2: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
3: Eyvah!
2: Kurye ya!
3: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
2: Kroki ne olacak?
3: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
1: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
2: Uçuştuğu
1: yerin koordinatlarını bize...
4: Bu ne hız?
3: Yürüyün gidiyoruz.
1: Tahminimden de hızlı.
2: Beni bekleyin.
1: Hazır mıyız?
3: Hazırız.

0: odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
2: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
3: Ama.
0: Sakın dedim.
3: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.

0: Korkuluk, bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
1: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
2: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
0: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
3: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
2: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
3: Öyleyse kaldıralım.
1: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
3: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Babacım, harçlık.
2: Koca adam oldun, hala mı harçlık istiyorsun?
1: Babacım, bayram sevinci herkesin hakkı. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tabii.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya? Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin? Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
0: Bakın, bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
0: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?

0: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
1: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
0: Ay. Kaç kaç. Kadıncağız.
1: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
2: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
3: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
4: O zaman kim?
1: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
0: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
1: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
2: Hay Allah, elektrikler gitti.
4: İşte, işte biri geliyor.
2: Kim bu acaba?
3: Gidip bakalım.
4: Yumurtaları alıyor.
2: Hadi koşun, kaçıyor.
4: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
2: Ah, durun, burası.
3: Buz tutmuş.
2: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
1: Hop, hop, hop.
0: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
0: Hayır dostum, hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görev de başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
0: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Şu. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
0: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
2: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
0: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
3: Bir yeri işaret ediyor.
4: Biri Temtem, diğeri de
3: Ozan. Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
2: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
3: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
4: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
3: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
4: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
3: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
4: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

merak etme tilki. Huriye aklı tilki. Tabii ki

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hop, bir, iki, üç, dört.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum. Hı hı. Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaş olsun. Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unutmuşum.

0: uçtun ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
1: Yine sevinçten uçtu.
2: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
1: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
2: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
1: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
2: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
1: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller biri olsun.
2: Gönüller bir mi olsun?
1: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
2: Ha, şimdi anladım.
1: Evet, çorba da hazır.
2: Eksiğimiz kaldı mı anne?
1: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
2: Salatayı ben yapayım mı anne?
1: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
2: Ha?
1: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
2: Yani ne yapacağız?
1: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
2: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
1: Bak, bu da çok güzel bir fikir.
2: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
2: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta, yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
2: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
2: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
2: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
2: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
2: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu.

0: Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
2: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
2: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
2: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
2: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
0: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Çok da özlemiştim tarhanasını.

0: Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata, hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesi.

imiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masal da böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dost.

0: yaptım. Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Hmm, etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Hmm, badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.
0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta bu bu bu bu na na na na o ko ko ko kudunum mu
0: ha ha ha yır uyu mu şu
1: ya ya yarın sınav var.
0: Biliyorum, akşam okurum inşallah.
1: Profesör, ya ya yeni

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif, kaşif başlıyor yeni.

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum.
2: Benim de iki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştim.
1: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı. Artık gitsek iyi olur.
0: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
2: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
0: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
0: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
0: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
2: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
2: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
2: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Babacığım, harçlık.
1: Koca adam oldun, hala mı harçlık istiyorsun?
0: Babacığım, bayram sevinci herkesin hakkı. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tabii.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

abla, ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de...
0: Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli bir bodu sesi.
1: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
0: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
0: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
0: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler.

0: Emine teyze.
1: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
2: Aa! Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
0: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
2: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
2: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
3: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
1: Aleykümselam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
2: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
3: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hah, hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru. Alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz.

Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ha? Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak? Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin? Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, emin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: Dünyayı dünyayı morlat. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
0: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
2: Eh iyi madem. Hadi size kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
2: Evet.
0: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
2: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
3: Sağ olun hocam.
4: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
5: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
0: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
4: Rüya gibiydi.
0: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.
5: Bu ne hal Ali?
6: Önce selam sonra kelam Galip abi.
4: Aman aman neler de bilirmiş. Ali!
0: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
0: Şöyle.
4: Ali!
0: Kütüphaneye neden gelmediniz?
7: Temizlik yapıyoruz da ondan.
4: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
0: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi. Hey Allah! Zahmet olmazsa bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye.
6: Tamam Galip abi. Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
5: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
0: Tüm tozları kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap. Sevap da galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
3: Çok sevap, çok.
0: Evet ama insanları toza bulamadan Ali.
6: Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız.
0: Siz mi?
3: Evet.
4: Bayram Hoca'mıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
6: Biz de yaparız.
3: Yapamazsınız.
6: Yaparız. Yaptık bile.
2: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
3: Sürpriz.
2: Sürpriz mi?
6: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik.
0: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
6: Ne zahmeti hocam?
4: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
3: Biz de yaparız.
2: Yaparsınız tabii.
5: Kimde kalacak bilmiyorum.
0: Çok çekişmeli oluyor gerçekten.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır? Her zamanki halim Galip abi.
2: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız. Ha?
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
0: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
2: Yaşasın. Süper haber.
1: Aşağıyı da okursan Galip abi. Hay Allah.
2: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya. Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
2: Tüh be. Benim tutuyor.
0: Bize ne bundan?
1: Salih abiciğim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur?
0: Gir Ali. Bize neden geldin ki?
1: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur.
0: Azıcık. Şu kadarcık yardım edin.
1: Ben gerisini zaten hallederim.
2: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
0: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten. Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
0: Olmaz Ali, ben hallederim.
1: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
0: Ali'cim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
1: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
0: Hayır Ali.
1: Mustafa abi ben boyasam.
2: Ama Ali taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır tamam mı?
3: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Damada kaybedeceğinizi anlayınca kendinize ev sanatları namı verdiniz arkadaşlar.
1: Ha ha. Aman çok komik.
0: Sadece biraz ara verdik Cemile.
2: Tasarım arabamız bitmek üzere.
1: Arabamız mı? Ama benim...
3: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
0: Arabamız bitmek üzere.
1: Benim arabam olacaktı ama. Hazır mısın Ali?
2: Evet.
1: Çok güzel.
0: Kesin birinci olacaksın Ali.
5: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
4: Sağ ol hocam.
1: Pek zor olmadı.
0: Ama bizim işimiz hocam.
5: Maşallah size.
2: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
1: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
0: Nasıl geçti Ali?
1: Kaçıncı oldun?
5: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.
1: Ben yarışmaya katılmadım.
0: Ne?
1: Ama neden?
0: Araban çok iyi olmuştu.
1: Evet. Elinize sağlık. Araba çok iyi olmuştu. Ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım.
0: Biz biraz fazla yardım ettik galiba.
5: Ali'ciğim, dürüstlüğün için seni tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmasan da birinci oldun. Dürüstlüğün kendisi en büyük ödüldür. Aferin sana.

0: professor. Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.

0: Ne? Amca emekliyor muymuş?
1: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
2: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
0: İşte geldik, burası.
3: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
1: Nereye dostum?
3: Benim biraz işim var.
2: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
3: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
0: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
3: İlla diyorsun yani. Dörtte üçümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
0: Hadi çocuklar,

0: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
1: Mo, abartma.
2: Acaba sonra mı gelsek?
3: Kim o?
1: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
3: Ne istiyorsunuz?
0: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize. Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
4: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
0: Amca bildiğin yürüyor.
4: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
2: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
0: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
4: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
1: En azından bize yol gösterseniz.
0: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
5: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
4: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
2: Acaba nasıl yardım edecek?
5: Bence bizi onlara götürecek.
1: Yarın ola, hayrola.
4: Evet çocuklar, hadi gidelim.
6: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

Yok, bu böyle olmayacak. Mantıklı.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Of, çok yorulduk.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dede, azıcık kaldı.

0: Düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsi...

0: Seni taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: Beş sepet mi kaldı?
2: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: Beş sepet mi kaldı?
2: Üzgünüm Elif. Beşten çok daha fazla.
3: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
2: Koruk suyu ne Agah dede?
3: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
3: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
3: Tamam kızım.
0: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
1: Aa, balon yok.
0: Baba, balon nerede?
1: Yanlış yere mi geldik?
0: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
1: Burada yok, havada da yok. Peki nerede balon?
0: Hayırdır inşallah.
2: Rüzgardan uçmasın.
0: Uçmaz, bağlıyoruz.
1: İpi kopmuşsa?
0: Bu mümkün değil, hep kontrol ederiz.
1: Nerede öyleyse? Kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu, neredesin?
2: Güzel balon, elma dersem çık, armut dersem çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
2: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
3: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır sizi gidi minik miçolar.
0: Şaka mı?
3: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
2: Evet.
3: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
0: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sıkı arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emi küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan, doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel...

0: en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona,
1: bu dediğini senin için hemen bulur gelirim,
0: demiş. Sonra da uçmuş, uçmuş.

0: gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
1: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
0: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
1: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
0: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
1: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
0: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
1: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
0: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
1: Demiş. Kuş da arkadaşına...
0: Sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
1: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş. Kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına...
0: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
1: Demiş ve kırp diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki... Tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. Ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama... Hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
0: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
1: Diye söylenmiş. Esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına...
0: Can arkadaşım, canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
1: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
0: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
1: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
2: Doktor Baykuş.
1: Tebrikler, bir puan senin oldu.
0: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
2: Ayağına minik bir diken batmıştı.
0: Tebrikler küçüğüm, iki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
2: Yaşasın!
0: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
2: Çok teşekkürler.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Fuzzy Nova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Git başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: Niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
6: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
7: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
7: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.

0: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
0: Elbette. Hı? Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
0: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
2: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
0: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
0: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
0: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
0: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
3: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
4: Ben yanıma kim alsam acaba?
2: Ben.
4: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
2: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcığım. Beni almayayım, sağ ol. Ben.
4: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
2: Ben.
4: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
2: Ben.
4: Tamam. Seni alıyorum.
2: Yaşasın.
0: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
2: Tamam gidelim Yusuf.
4: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
2: Ne acaba?
4: Doy! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
2: Emin misin dayı?
4: Tabii ki. Sen merak etme.
6: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
2: Sızlanıp durma, az kaldı. İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
1: Tabii ya. Hadi pet şişeye dolduralım.
4: Alçacık dallı, yemesi ballı. Hı.

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, al çocuk dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Oh, dayı! İyi misin?
2: Ay!
0: İşte bu! Bilmecenin cevabı.

0: Ama dayı.
1: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
2: Of abla ya, bunu nasıl bulacağız?
3: Merak etme, cevap çok yakınımızda. Ha?
2: Aa, limon. Tabii ya.
1: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
2: İki camlı, iki camlı. Buldum, gözlüğüm.
3: İşte bu, harikasın Yusuf.
1: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
0: Of dayı, bence cevap...
1: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin, biz kazandık. Tabii.
4: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
0: Dur dayı, daha bir bilmece var.
1: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
0: Kesin kaybettik. Bari bir tane bilelim.
1: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır, beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
0: Of dayı.
1: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
0: Ben biliyorum cevabı.
1: Yok ya, nereden bileceksin?
0: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
1: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
5: İlk bilmecemizin cevabı...
1: Tabii ki ben.
5: Yağmur.
2: Bildik.
5: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
3: Limon.
5: Limon.
1: Ne?
5: Dördüncü bilmecemizin cevabı...
2: Gözlük.
5: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
3: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
1: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
5: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
2: Vay be, tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
1: Bilgisayar oyunları, bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı, çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen, çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere, pek heyecanlı.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. Nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere.

0: Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go! Go! Go!
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozma.

0: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
1: İlahi çocuk. Aynen öyle.
2: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
3: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
2: Evet Muhtar Bey.
3: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
2: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
4: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
5: Garip abi.
2: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Hadi bakalım. Her şey hazırsa bir an evvel yola çıkalım.
1: Hazır baba.
0: Hadi o zaman acele edin.
2: Ediyoruz baba.
0: Çabuk çabuk.
3: Abidin, ne bu telaş?
0: Yok telaş falan. Her zamanki gibi oyun öncesi gerginliği.
4: Yok usta. Var bir şey bugün.
0: Allah Allah. Yok gibi ama.
3: Bugün ayrıca bir heyecanlı gibisin.
0: Sahi mi yahu? Bilmem. Bu gideceğimiz köy özel bir köy benim için. Belki de ondandır.
1: Neden özel baba?
0: Ben genç bir tiyatrocuyken ustamla beraber bir turneye çıkmıştık ve bu gideceğimiz köyde oynamıştık. Belki de ondandır.
3: Aa, ne güzel. Bundan bize neden hiç söz etmedin?
0: Bilmem, aklıma gelmedi. Hadi ama acele edin.

0: Selamın aleyküm Murat.
1: Aleyküm selam.
0: Sana verdiğim süre doldu. Verdin mi kararını?
1: Verdim Akif.
0: Aferin. O halde bugün gideriz notere, tarlayı bana devredersin.
1: Hayır Akif. Kararım tarlamı sana vermemek.
0: Öyle mi? Seni mahvederim.

0: Ve derim Murat, bu tarlayı bana vereceksin.
1: Etme eyleme Akif. Sana verirsem ne yer ne içerim?
0: Bana ne be? Ya tarlanı bana verirsin ya da seni mahvederim.
1: Bu yaptığını tüm köylüye söylerim Akif.
0: Hele bir söyle. Bak o zaman ben köyü senin tepene yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum?

0: Vay be! 20 yıl önce gelmiştim bu köye. Neredeyse aynı duruyor.
1: Anıların mı canlandı?
0: Evet hayatım. Köyün içinde çok güzel bir kahve vardı. Orada oturup çay içmiştik. Duruyor mu acaba?
1: E hadi biz hazırlıkları tamamlayana kadar sen gidip biraz dolaş köy. Anılarını tazele.
0: Sahi mi? Siz halledebilir misiniz hazırlıkları?
1: Ederiz tabii hayatım. Ne var edemeyecek? Hadi git sen.
0: Tamam hanım. Size kolay gelsin.

0: Allah Allah. Abidin nerede kaldı? Oyun başlamak üzere.
1: Ay, gezmeye daldı herhalde.
0: Abidin yapmaz öyle şey. Bu konuda çok disiplinlidir.
2: Hadi canım, neden başlamıyor oyun?
3: Heybeli tiyatro, daha ne kadar bekleyeceğiz?
0: Seyirci huzursuzlanmaya başladı.
1: Ne yapacağız Hacer anne? Ne yapacağız?
0: Biz oyunu başlatalım. Sen etrafa bir göz at, Abidin'e bak, olur mu garip?
1: Tamam Hacer anne.
4: İmzala dedim şunu.
5: Yahu adam deli misin, divane misin? Ne imzası, ne tarlası?
4: Murat, beni delirtme.
5: Ya Murat kim? Abidin'im ben, Abidin.
4: Tabii canım, ben de Altar'ın oğlu Tarkan'ım zaten. Bıyıklarını kestin diye seni tanıyamayacağım mı sandın? O tarlayı bana vereceksin Murat. İmzala şu kağıdı.
5: Hasbinallah. Allah'ım sen bu kuluna akıl nasip et.
1: Usta burada mısın?
6: Ne ustası?
1: Hadi usta, oyun başladı çabuk. Ahali rahatsız olmaya başladı.
6: Dur ya, ne oyunu? Yoksa sen Akif'in adamı mısın?
1: Ne Akif'i usta? Hadi yürü.
2: Daha bekleyecek miyiz?
7: Hadi ama.
0: Çocuklar, ben çıkıp oyunu başlatıyorum. Babanız gelmezse de idare eder, oyunu bitiririz üçümüz, tamam mı?
8: Tamam.

0: ayak mı bıyık taktın baba?
1: Hadi hadi hadi hadi, sonra konuşun bunları. Sahneye hadi, sahneye hadi hadi hadi.
0: Anne babam geldi.
2: Hah, evet değerli izleyicilerimiz. Abidin de geldiğine göre oyunumuzu başlatabiliriz. Hadi Abidin, söz sende.

0: Seni Abidin, açsana oyunu.
1: Abidin kim?
0: Ha? Sen kimsin?
1: Ben Murat.
0: Ne işin var burada?
1: Ne bileyim canım, ben yolumda gidiyordum. Kolumdan tutup buraya getirdiniz.
2: Hadi baba, şakanın sırası değil. Çıkar şu bıyığı da oyunumuz başlasın.
1: Ne yapıyorsun çocuk?
2: Aa, bu bıyık takma değil.
1: Değil tabii, kaç yıldır uzatıyorum. Bana bakın, doğru söyleyin. Sizi Akif mi gönderdi?
3: Akif kim?
1: Bırakın numarayı. Tarlama el koymak için beni tehdit edip duruyor o Akif. Vermeyeceğim tarlamı.
4: Aa, çiftçi Murat bu.
5: Evet, evet o.
4: Akif seni de mi tehdit ediyor? Beni de ediyor. Beni de, beni de. Köylüye söylersen seni mahvederim diyor.
0: Demek herkese aynı numarayı yapıyor.
5: Bizi korkutup sindiriyor. Birlik olmamızı önlüyor.
0: Durun, bu işte bir terslik var. Sabahtan beri kocam ortada yok. Bizim Murat'ı Abidin sandığımız gibi o da Abidin'i Murat sanıp zarar vermiş olmasın.
1: Olabilir. Ondan her şey beklenir.
3: Ne yapacağız anne?
0: Bilmiyorum kızım ama bir an evvel babanızı bulmalıyız.
5: Ben nerede olabileceklerini biliyorum. Kesin eski samanlığa götürmüştür. Hadi yürüyün.
0: Burası mı? Hadi girip Abidin'i kurtaralım.
1: Siz dışarıda kalın bacım. Tehlikeli olabilir. Biz bir girip bakalım.
0: Olmaz öyle şey. Abidin'i kurtarmam lazım.
6: Dur Hacer anne, sen dur. Sen Merve'nin, Sefa'nın yanında dur. Biz bakarız, biz bakarız.
7: Bak, sabrım taştı. Sana son uyarım bu.
8: Kardeşim, bir yanlışlık var diyorum. Tarlam filan yok benim.
7: Demek öyle. Günah benden gitti.
6: Seni ahlaksız, seni. Seni Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz seni.
8: Garip. Oh, Allah'a şükür. Aa, ben.
1: Aa, asıl ben.
8: Bana bak, bıyık bırakmışım.
1: Bana bak, bıyıklarımı kesmişim.
8: Bu nasıl ayna yahu? Otururken ayakta gösteriyor.
1: Bu nasıl ayna ya? Bıyıklıyken bıyıksız gösteriyor.
7: Bırakın beni, sizi mahvedeceğim, bırakın.
0: Jandarmalara anlatırsın, yürü.
9: Oh, Abidin, Allah'a şükür iyisin.
8: İyiyim hanım, iyiyim. Ama biraz şaşkınım. Murat kardeşimle bu benzerlik beni hayli şaşırttı.
1: Sadece seni mi? Beni de şaşırttı. İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım.
8: Al benden de o kadar. Hanım, gösteri ne oldu?
1: Biz Hacer bacımla İbiş'le efendisi gibi atıştık sahnede. Seyirci de gülmekten kırıldı.
8: Sadece şaka üzerine mi kuruldu oyun? Bu kıssanın bir hissesi olmadı mı?
1: Olmaz olur mu Abidin kardeşim? Bu oyun sayesinde aç gözde Akif cezasını buldu. Zalim olanın, zulmedenin önünde sonunda yakayı ele vereceğini gösterdi bu oyun.
8: Bundan hala hisse mi olur? Aferin heybeli tiyatroya. Oyun oynamadan bile dersini verdi.

Dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Türkçe her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Sağ robot kol. Al.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Veçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Veçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayım.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tabii. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi?
3: Bu ne be? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
3: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
3: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
3: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
3: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
3: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
3: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
3: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
3: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
3: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
3: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
3: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olamaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
3: Unutulmaz bir lezzettin değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
3: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
3: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
3: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
3: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
3: Kim?
1: Kim değil, ne?
3: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
3: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
3: Ben alsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
3: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
3: Ne? Yasılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
3: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
3: Ben mi?
0: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
3: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
3: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
0: Biber.
1: Soğan. Yumurta.
0: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
3: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcım.
3: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
3: O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
4: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
3: Bıçak yavaş.
0: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
3: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
0: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
3: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
4: Soğan doğrama işlemi başladı.
3: Menemen soğansız olur bir kere.
4: Hayır, tarife göre soğanlı.
3: Soğansız.
4: İşime karışma.
3: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
4: Kolaysa sen yap.
0: Eyvah, robotu çıldırtacak.
3: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
4: Git başımdan.
3: Burası benim laboratuvarım, asla sen git.
4: Git başımdan dedem.
3: Gitmezsem ne olurmuş?
4: İşte bu olur. Tabii.
3: Zekiyim ben, zekiyim.
4: Asla. Tabii. Bunu da al. Tabii.
3: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Sen mahvetmeden önce yemek robotuydu.
3: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya, zengin oluruz. Gelin hadi, bu konuyu bir daha düşünün. Toplantı yapalım.

0: Kapatayım da her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme. Ben sana yardım ederim.
1: Hey be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.
0: Evet, devamı.
1: Unuttum. Böyle olmayacak bu.
3: Çay elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali giderim yali.
0: Selamünaleyküm Temel amca. Ha?
3: Aleyküm selam Asya. Ne var ne yok?
0: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
3: Neden?
0: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
3: Nereye kadar ezberlemiş?
0: Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
3: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyor.
0: Nasıl yani?
3: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
0: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
3: Koş bakalım.
1: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
0: Doğru.
1: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?
0: Bilmez.

her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Çok güzel.

0: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
1: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem.

0: Gizem, termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of of, elim dondu. Çabuk iç zemzem. Buz gibiymiş zemzem suyu.
1: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
1: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
1: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
1: Evet. Dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
1: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam. Sen o yüzden bardakları getirdin.
1: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
1: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika. Hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
1: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
1: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
1: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
2: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
2: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
1: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
2: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
1: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
2: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşi nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.

0: harika bir yermiş.
1: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
2: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
1: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
0: Aa, hayran olmamak elde değil.
1: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
0: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
2: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
0: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
1: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
0: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
2: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
0: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
1: İlk halinden çok çok büyük.
2: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
0: Aa, bu kocaman.
2: Bu da mescidin şimdiki hali.
0: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
2: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
1: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
0: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
2: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
0: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
2: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
0: Aa, peygamberimizin hayatı.
2: Medine hatırası olarak kabul et.
0: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
1: İnşallah oğlum.
2: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
1: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
2: Çok güzel.
0: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
1: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
2: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
0: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
2: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
0: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
1: Biz de seni seviyoruz.
2: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
1: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Hadi herkes namaza.
3: Allahu Ekber.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martaval.

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Geliyor. Dikkat.
1: Yakaladım. Gol.
0: Gol değil canımın içi. Topu yakaladın ya.
1: Benim golüm abi.
0: Peki öyle olsun. Bu defa topu havalandıracağım. Dikkat et.
1: Top hep bahçede abi. Hep havalandı. Gerek yok.
0: Öyle değil kardeşim. Bak şöyle. Cemre, özür dilerim kardeşim. Çok acıdı mı?
1: Az acıdı. Hadi devam, devam.
0: Tamam, sıra sende.
1: Gol!
0: Fıskaladın.
1: Hayır, fıskalamadım. Seni şaşırttım. Ha?
0: Evet, vay! Bu işte gerçekten iyisin.
1: Gerçekten iyiyim abi. Dikkatli ol. Gol!
2: Gol!
1: Dede, golümü gördün mü?
2: Gördüm ya cimcime. Görmemek mümkün mü? Muhteşem bir goldü. Ne o evlat? Bozuldun bu golü yediğine.
0: Yok dede, bozulmadım. Çok güzel goldü kardeşim. Tebrik ederim. Sen kazandın.
1: Salıncakta bir, beş, on beş, sekiz bin kere sallayacaksın değil mi abi?
0: Sen ödevlerini yaptıktan
1: ödev,
0: sonra.
1: Ödev, ödev. Hemen ödevlerimi yapmam lazım. Hemen, hemen.
2: Duvar pek iyi görünmüyor.
0: Evet dede, ben de ona bakıyordum.
2: Ay Allah. Duvar bu hasarı Cemre'nin golüyle almış olamaz.
0: Bence de dede. Ben yıllardır bu duvara şut çekiyorum.
2: Belki sorunun cevabı duvarın diğer...

0: tarafındadır. Duvara neyin hasar verdiği belli oldu.
1: İncir ağacı bu dede.
0: Aynen öyle evlat.
1: Allah Allah. Kim bizim bahçe duvarına incir diker ki?
0: Kuşlar.
1: Kuşlar mı?
0: Evet kuşlar. İncir pek çok canlının en sevdiği meyvedir. Kuşlar da incirleri yiyerek doğumların böyle her yere yayılmasını sağlarlar. Tabii incirin özelliği de çok güçlü bir ağaç olması. Hemen her yerde tutunabilmesi.
1: Bu nasıl oluyor dede?
0: İncirin kökleri çok sağlamdır ve suyu bulmak için her engeli aşar. Evlerin temeline kadar inip hasar verdiği bile görülmüştür. Hatta bunun için ocağına incir ağacı dikmek diye bir deyimimiz var biliyorsun.
1: Aa evet. Demek bu yüzdenmiş. Vay çok ilginç. Ne yapacağız peki dede?
0: Duvarı tamir edeceğiz evlat. Ama önce şu incir ağacını nakledeceğiz. Bunun için de duvarın bir kısmını yakıp tekrar örmemiz gerekiyor.
1: Çok işi varmış duvarın.
0: Evet ama kış gelmeden yapmak lazım. İyi oldu aslında fark etmemiz. Havalar soğuyunca rahat çalışamayız.
1: Cemre iyi ki o golü atmış dede.
0: Bakalım kökler nerelere kadar uzanıyor.
2: Abi! Abi!
1: Efendim Cemre.
2: Ödevim bitti abi. Artık beni sallayabilirsin.
1: Duvarı tamir ediyoruz Cemre. İşimiz bitsin seni sallayacağım.
2: Aa, duvar bozulmuş mu?
0: Yok cimcime, duvar hasar görmüş. Kendiliğinden yıkılabilirdi. Biz de hasarlı bölümü yıktık. Şimdi tekrar örüyoruz.
2: Ben de duvar örmek istiyorum.
1: Sen de bebek evine duvar örebilirsin Cemre.
2: Nasıl?
1: Seninle birlikte ev yaptığımız oyuncak bloklar var ya, onlardan duvar da yapabilirsin.
2: Ya, yapabilir miyim gerçekten?
1: Evet, elbette.
2: Hemen bloklarımı alıp geliyorum hemen.
1: Çok yorulduk ama güzel oldu dede.
0: Evet, epey yorulduk. Ama bu işte aradan çıkmış oldu.
2: Hayır yavrucuğum, önce duvarı bitireyim seni sonra sallayacağım.
1: Cemre, işimiz bitti artık seni sallayabilirim.
2: Şimdi olmaz abi, işin bitince sallarsın.
1: Ufacık bir duvarı yapmak 2 saat sürdü. İnsanlar eskiden şehirlerin etrafını duvarlarla çeviriyormuş. Aklım almıyor dede. Koca bir şehrin etrafına duvar örmek yıllar sürer.
0: Evet elbette. Mesela İstanbul surlarının yapımı yaklaşık 10 yıl sürmüş. Yıllarca da inşası, tamiri, genişletilmesi devam etmiş. Ama şehri çok uzun zaman korumayı başarmış. İstanbul şehrinin surlarını yüzlerce yıl hiçbir Fatih aşamamış. Ta ki...
1: Fatih Sultan Mehmet'e kadar.
0: Ya.

0: Oh, ne kadar uzun. Gözümün alabildiğine ilerliyor dede.
1: Evet, elbette. Biz şu anda Topkapı yakınlarındayız. Sağ taraftan denize kadar Mevlana Kapı, Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Yedi Kule Kapısı ve sahilde de tek parça kalmış halde Mermer Kule Kapısı var. Mermer Kule'nin diğer adı Marmara Kule. Surlar Marmara Denizi'ne kadar ilerliyor çünkü.
0: Ya, orada da devam ediyor mu peki?
1: Evet evladım, İstanbul'u çevrileyen surlar, kara surları, deniz surları ve Halis surları olmak üzere üç koldan devam eder.
0: O zaman bu taraftan da Halis surlarına bağlanıyor.
1: Aferin evlat. Topkapı, Sulu Kule Kapı, Edirne Kapı, Eğri Kapı, Ayvan Saray Kapısı'yla surlar Haliç'e bağlanıyor.
0: Bakabilir miyim?
1: Elbette.

0: surların en dışında hendekler bulunurdu. Yani sur boyunca uzanan çukurlar.
1: Çok mantıklı.
0: Burası alçak sur. Şu gördüğün dış surlar. Arkada yüksek olan da iç surlar.
1: Bu şehri fethetmenin ne kadar zor olduğunu şimdi daha iyi anladım dede. Sultan Fatih gerçekten de büyük bir iş başarmış.
0: Hem de nasıl. Sadece surlar da değil. Biliyorsun Sultan Fatih Haliç'e inmek için...
1: Gemileri karadan kızaklarla çektirmişti. Öğretmenimiz tahtada çizerek anlatmıştı. O zamana kadar fethedilen İstanbul'un neresi olduğunu bile bilmiyorduk.
0: Ah evlat, bunu benim yaşımda bile bilmeyenler var.
1: Sahiden mi?
0: Maalesef.
1: Dede, bu kule gibi yerlere ne deniyordu?
0: Ha, onlar surların burçları. İstanbul surlarında 50 kapı ve 300 burç var evlat.
1: Ya.
0: İstanbul surlarının yapımına milattan önce 5. yüzyılda şehri kuran Konstantin zamanında başlanıyor.
1: Milattan önce diyorsun dede. Yani 2500 yıl olmuş.
0: Evet evlat. Bu surlar fetihten sonra da tamir görmüş ve büyük kısmı günümüze kadar gelmiş. Bil bakalım bu hangi kapı?
1: Topkapı mı? Ama o daha büyüktür herhalde. Sultan Fatih'in İstanbul'a girdiği kapı.
0: Evet, fetih kapı.
1: 29 Mayıs 1453 günü. Sultan Fatih atıyla bu kapıdan şehre giriyor.
0: Fatih Sultan Mehmet yanında hocası Akşemseddin ve askerleriyle bu kapıdan şehre giriyor. Aksaray'da ordularıyla birleşiyor ve hep birlikte nereye yürüyorlar?
1: Ayasofya'ya.
0: Hay yaşa.
1: Yeniçeriler.
0: Sela okunuyor. Bugün günlerden cuma. Ne de güzel denk geldi.
1: Evet. Cuma namazını Ayasofya'da kılalım dede.
0: Aklımı okudun evlat.
1: Bugün muhteşem bir gün. Fetih kapıdan şehre girdik. Ayasofya'ya ilerliyoruz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: korkuyor musun?
1: Tik! Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, tik!
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında o

0: ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış, lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık kurbik yüzebiliyor ve lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick.

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüzü çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet, oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapan bu tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam dokuz adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzenlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: Ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

0: was.
1: Huh? Oh. Huh? Selamun aleyküm.
0: Arif baba?
1: Ha? Hayırdır inşallah.
2: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
1: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
2: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
1: Biz derken

0: sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Hı? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii, ben de tam onu söyleyecektim.

0: burada değil galiba. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas! Frene bas! Basamıyorum! Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
1: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
1: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmaca ile ilgili bazı sorular var da.
2: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
1: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
1: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım. Hı?

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Hmm.

0: yerini artık telefonlar mı aldı?
1: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
2: Anlamıyorum. Zaten...

0: bulduk. Yani aslında
1: aradığımız kelime hayır.
2: Evet.
0: Hayır.
2: Nasıl yani hayır?
0: Yok yani evet hayır.
2: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
0: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah'a şükürler olsun, sonunda vardık.
2: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
0: Hayrola, ne oldu?
2: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
0: Yanlış görmemişiz.
2: Evet, hayır yazıyor.
0: Evet, hayır mı?
2: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
3: Arif baba.
4: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
2: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
0: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
4: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
0: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
4: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
0: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
4: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
0: Aman!
4: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
2: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
0: Ama niye?
2: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
0: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş, mış,
1: mış, miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeyim?

0: Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
2: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim, imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün Emin'den bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
0: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular!
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları Damla Kehri vardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Heh, dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: Ha? Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi

0: saydım. Her şey tamamdı.
1: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
0: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
2: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
0: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
3: Doğru. Hadi gidip bakalım.
2: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
0: He? Yok muydu?
2: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
0: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
3: Öyleyse gidip kontrol edelim.
2: Hadi. Hadi.
0: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
3: Her şey normal mi diyorsun yani?
0: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
2: Yoktu, gözlerimle gördüm.
0: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
2: Bu durak fazla mı yani?
0: Öyle görünüyor.
3: İyi de nasıl olur?
4: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
0: Hakkı baba.
4: Evet, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
0: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı baba.
4: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
0: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
4: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
3: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı baba.
4: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar. Heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama, değil mi?
3: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı baba.
2: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
0: Hangi bir çay var? Ortamı.
2: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
1: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
2: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
4: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
2: Evet Hakkı baba, çok güzel.
4: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
2: Ama bu çok kıymetli.
4: Senden daha kıymetli değil Harun.
2: Allah razı olsun Hakkı baba.
4: Amin. Cümlemizden.
2: Hayır karga efendi, bu sefer olmaz.

0: Bodo! Yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Cıvatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim de.
1: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum.
3: Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak

0: ve ailenizin Kurban Bayramınızı kutlarız. Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
2: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: jornada.
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zil çaldı. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun.
4: Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Kaju ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
2: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir gariplik var.
4: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
6: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
4: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
6: Haklısın.
1: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
5: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
1: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
2: Mercan mağarası.
1: Yengeç, dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
2: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
1: O zaman dedektif ekibi olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Durun! 10 yüzgeç attık.
2: Şu da neyin nesi?
4: İşte tıpkı resimdeki şey.
1: Tabii ya. Bu bir asansör. Hadi. 0'a basıyoruz.
6: Burası çok dar.
2: Sakin ol Puf.
6: Sakin olamam.
1: Tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz hem de şarkı söyleyerek.

0: Harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: 10 kaya geçtik.
1: Hani burada kimse yok.
0: Kaju!
4: Kaju, neredesin?
5: Bir ses duyuyorum sanki.
3: Ses şuradan geliyor arkadaşlar.
6: Buradayım arkadaşlar, burada.
1: İşte taşların altından geliyor.
0: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.

0: inanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
1: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da... ...öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
2: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
0: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
3: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
0: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
2: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
0: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
4: Rica ederiz.
0: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
3: Sadece bugünlük dedektif.
1: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
5: Annem iyi ki var.
3: Bugün işte o gün.
6: Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım.
7: İşte o gün geldi. Acaba ne yapsam? Ne yapsam?
2: İncilerim, hayırlı sabahlar.
4: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
2: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
3: Çok. Hem de bugün.
8: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
2: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir incilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
0: Canım annem benim.
6: Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
2: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz ve sahnede sergileriz.
8: Yaşasın!
3: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
7: Ama nasıl?
2: Hadi herkes annesiyle ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
6: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım. Sabaha kadar başımda bekledi. Ah ah, ben uyumadan uyumadı.
3: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
7: En sevdiğim oyuncağım ayıcık tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı. Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
8: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım ama yoktu. Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini...

0: nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim. Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
1: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar İncilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım, prova yapacağız. Herkes sahneye.
2: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
1: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
2: Annem, çok özledim, çok.
3: Yengeç, sen de seyirci olur musun?
2: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
1: Hadi bakalım incilerim, prova vakti. Yengeç, neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
2: Engel olamıyorum öğretmen hanım. Engel olamıyorum. Bu sert yengeç kabuğumun altında duygu yüklü bir kalbim var.
4: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Birisi var, her şeyi nasıl bilebilir? Atan minik kalbimle onun kalbi nasıl birlikte atabilir?
5: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir? Süper bir kahraman gibidir.
0: Şaşkınım, o en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
3: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
6: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: Şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne, seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür, iyi ki annemsin anne.

0: ile Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: anda meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve,
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim.
0: Dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için

ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar, bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Hı. Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
3: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
0: İlahi çocuk, aynen öyle.

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Cavca. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Hmm, şey, deri galiba.
0: İyi de ne derisi?
1: Hayvan mı?
0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.
1: Hmm, o koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
0: Yüzerken batmamaya.
1: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
0: Yok canım. Ne alakası var? İyi yüzerim ben.
1: Tabii tabii.
0: Şey, bunu amcamın oğluna götürüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten ya.
1: Tabii tabii.
0: Var mısın gölde yüzelim?
1: Varım be.
0: Yarışta yapar mıyız?
1: Yaparız be. Hı?

Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi

Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle. Me deyip kurtulmak.

0: Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya.
1: Ben?
0: Gel buraya.

0: Karagöz, görmedim seni.
1: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
0: Buradan küçük görünüyorsun.
1: Bir de kafa buluyor ya.
0: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
1: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
0: Tabii. Sen niye geldin?
1: Ney? Biraz hastayım da.
0: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
1: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
0: Bir an önce mi?
1: Ne oldu? Korktun mu?
0: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
1: Şimdi.
0: Şimdi mi?
1: Öyle mi dedim?
0: Demedin mi?
1: Dedim mi?
0: Demez olaydın.
1: Dedim.
0: Ben de kabul ettim.
1: Haydi.
0: Haydi.
1: Ne yaptım ben ya?
0: Hayda.
1: İşte geldik yolun sonuna.
0: Hiç sorma Karagöz.
1: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
0: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
1: Korkmuyorsan eğer, önce sen gir suya.
0: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
1: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
0: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
1: Konsantre acı var. Ne oldu ya?
0: Gıcık tuttu.
1: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
0: Ben duramayacağım.
1: Durma zaten. Atla suya.
0: Atlayamam. Su içmem lazım.
1: Ya her yer su. İç işte.
0: Bu su olmaz.
1: Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
0: Kaçmadım.
1: Kaçtın.
0: Öksürük tuttu.
1: Numara yaptın.
0: Yapmadım.
1: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
0: Öksürük görünmez.
1: Duyan da olmamış.
0: Belki geçti öksürüm.
1: Uydurma.
0: Hadi oradan.
1: Nereden?
0: Lafın gelişi.
1: Üstünden atma her işi.
0: Dün de sen hastayım diyordun.
1: Hastaydım, geçti.
2: Susun artık yahu. Amma uzattınız meseleyi.
3: Hakikaten ya.
1: Ama yarıştan kaçtı.
0: Öksürük tuttu, ne yapayım?
2: O zaman tekrar yarışırsınız.
0: Tekrar mı?
1: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
0: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
3: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
2: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
0: Yo. Ne alakası var?
3: Bence alakası var ama dur bakalım.
2: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
0: Yarın mı?
3: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
0: Siz de mi?
2: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
1: Ya. Aksine iyi olur. Hacı Yuvat hile yapamaz.
0: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
1: Göreceğiz.
0: Göreceğiz.
2: Görelim bakalım.
1: Önce sen.
0: Hayır sen.
1: Sen dedim.
0: Hayır sen.
1: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
0: Tamam işte. Bu sefer de sıra sende.
1: Niyeymiş?
0: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
1: Bello mello bilmem ben.
0: Düello demek yarış demek.
1: O zaman yarış de.
0: Yarış.
1: Tamam işte. Git yarış.
0: Olmaz.
1: İyi be.
2: Karagöz'ü gören var mı?
3: Yoo.
0: Suya battı galiba.
2: Neden çıkmadı hala?
0: Çıkar birazdan.
3: Ya çıkmazsa?
0: Çıkar.
2: İnşallah.
0: Çıktı. Dedim size.
4: Çok şükür.

0: Bilmem.
1: Yok ya, numara yapıyor.
2: Emin misin?
3: Boğuluyorum.
2: Boğuluyor.
0: Aman Allah'ım.
1: Hadi ya, ne var? Neye bakıyorsunuz?
2: Atlasana.
1: Nereye?
0: Suya.
1: Niye?
0: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
1: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
2: Ben yüzme bilmem.
0: Ben de.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ne?
3: Ben yüzme bilmiyorum.
2: Karagöz de bilmiyor.
0: Ne yapacağız?
2: Senin beygir değil mi bu?
0: Evet ya, beygir bu.
1: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
4: Boğuluyordum.
1: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
4: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
0: Eğer beygir olmasaydı.
4: Aman, düşünmek bile istemiyorum.
2: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
0: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
1: Evet. Evet.
4: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
1: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
2: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
0: Hadi iddia ettiniz. Bari yarışa girmeyin.
1: Hadi yarışa girdik. Bari suya atlamayalım.
4: Hadi atladık. Bari boğulmayalım.
2: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
4: Bu nereye gitti şimdi?
1: Belki yüzmek istedi.
2: Belki de susamıştır.
0: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
4: İmdat diyor.
1: İmdat mı? Hayda! Nedir arkadaş bu beygirin çektiği?
4: Hey.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce...

0: şoka girdi herhalde.
1: Ha?
0: Ne? Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
1: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım.
0: Bak.
1: Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
3: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister. Aha.
1: Hadi o zaman.
4: Yumurcalı!
1: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
5: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
1: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
5: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
1: Elma var ama gelmene gerek yok.
5: O ne demek?
1: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
5: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
1: Hemen teyzecim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
6: Hemen tartıyorum.
1: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
1: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
5: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
1: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
5: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
1: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
7: Hay Allah!
1: Nasıl akıl edemedik bunu? Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
8: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
9: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
1: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
9: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
9: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
1: Ben götürürüm anneme.
9: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
9: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
0: Ben götürürüm.
9: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
12: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
9: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
8: Emin misin? Çilek olmasın o.
9: Eminim. Sen devam et.
8: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
0: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
1: Annem de sarımsak istememiş.
8: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
0: Ne?
8: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Ay,
1: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
8: Tamam o zaman, şu güzelim muzları yiyeyim.

0: Yo voy a venir.
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, más dosis! ¡Oh!
2: ¡Oh! Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
3: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
3: Birlikte hareket edelim.
1: Nasıl?
2: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
0: Şimdi ne olacak?
2: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz, sen kasaya geç.
0: Masa başı işlere bayılıyorum.
2: Önder, sen de ürünleri tart.
4: Tartı işi benden sorulur.
2: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
5: Derhal.
2: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefes olmuş. Elline sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
1: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem. Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt? Portakal suyu olsaydı içerdim. Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı. Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem. Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin. Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
1: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet, Allah'a

0: teşekkür etmek demek. Öğretmenimiz söyledi.
1: İnsanlara teşekkür ederiz. Allah'a şükrederiz.
2: Aferin sana.
3: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
1: Ben çok çizerim.
0: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
3: Hadi o zaman başlayalım.
2: Boyalar hazır.
3: Üç deyince aynı anda. 1, 2, 3.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun, vun, vun, vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey... Kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da.
5: Tada.
0: Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

0: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
1: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?
2: Kurban bayramı.

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam. Çevir.
2: Dur. Oku, oku. Döndür.
1: Para?
2: Hayda! Hayda!

0: para?
1: Hatil.
0: Para. Para. Söz.
1: Söz. Söz. 25. Kumbara.
0: Para. Para. Para, para. Nasıl, nasıl? Nerede? Para, para. Para, para, para, para. Ham, ham, ham. Para, para, para, para. Para. Para.

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
0: Ha? Bekle.
3: Semin.
0: Ha? Ana.
2: Sıfır.
0: Aha.
2: Pilav.
0: Güle güle.
1: Para.
0: Para?
1: Ha?
0: Yok.

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç, geç. Geç.

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: gittik arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
1: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
2: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
1: Ozan, Can, dayanın.
0: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
3: Ben de kayıyorum. Dayan Ece.
0: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
0: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Kes. Yardım.

0: Irvin, iyi misin? Seni kurtardım.
1: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahim Irmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
1: Zaten çok da korkmadım.
0: Tabii.
3: Mert abi dikkatli sürün.
4: Bu çok eğlenceli.
3: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. İyi ayrıldık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahiminine nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey!
3: Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
5: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
6: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
5: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
6: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
5: Suku tutun dostum.
7: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
6: Ve başlayın.
0: Yem yem yem yem.
5: Aç.

0: Geçiştik.
1: Olamaz.
0: Olamaz.
2: Ama aynı anda.
3: Aynı anda.
2: Kazanan
1: biziz.
4: Biz kazandık bence.
5: Ya bence biz.
2: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: benim istiyorum.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları dermiş.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
1: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
1: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
1: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim.
1: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize, neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
1: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
3: Bence de.
2: Ha? Bu kadar basit mi?
3: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
1: Evet dostlar, burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
2: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
1: Biz sana yalan söylüyorsun demek.

0: gelseydik ki haberci.
1: Ama gizem yok dedin.
2: Fikrim değişti.
1: Ne olabilir peki?
3: Bazı sorumsuz.
2: Fikrimiz değişti kurye.
3: Evet değişti.
2: Bravo.
1: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
2: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
1: Şey, ben söyleyecektim.
2: Geç kaldın.
1: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
3: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
2: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
3: Ne?
2: Haberci! Haberci! Fındık!
1: Geliyor!
2: Taş!
1: Dikkat!
2: Gelebilirsin! Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
1: Halbuki çatı ince.
3: Sonuç?
2: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse... ...ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
3: Ya da...
2: Her ikisi.
1: Nasıl ya?
2: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Lina'cığım. Ödevler bitti mi?
0: Hı hı. Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen Hı-hı. gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
2: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil. Ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuğba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim, patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?

0: ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
1: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay dede çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
0: Ne çizsem acaba?
2: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
1: Aa, harika fikir.
0: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
1: Sadece yuvarlak mı?
0: Hı? Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
1: Peki, hadi çiz.
0: İşte oldu.
2: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
2: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse, içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
2: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
1: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
0: Anne, hadi benimkini de.
2: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
1: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
2: Anlaştık.
0: Bakın, ben maviye boyadım.
1: Çok güzel oldu Tuna.
0: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
1: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
0: Tamam.
1: Hadi şimdi kaldıralım.
0: Vay, ne kadar güzel oldu.
2: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
1: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
0: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
1: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
0: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
2: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
1: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
2: Aynen öyle şefim.
1: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
1: Aa, patatesler hala çok sıcak.
2: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
1: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
2: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
1: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
2: Sırada kaşar peyniri var.
1: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
2: Tamam. Evet.
1: Eşit koydun mu anne?
2: Evet şefim. Çok iyi iş çıkardın.
1: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi. Daha yumuşak.
2: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
1: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz...

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yok, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimiz de.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
1: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
0: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Keşif! Başlıyor yeni keşif.
1: Bu beyin.
2: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
1: Gerçekten de bademe çok benziyor.
2: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
0: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
2: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duygu da devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
1: Bu nasıl oluyor ki?
2: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
1: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
2: Aynen öyle.
1: Aa, mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
2: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
0: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
1: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Oo, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak. Aha, gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı. Hani? Nerede, nerede? Bak, gitti bile. Hay Allah, kaçırdım desene. Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti. Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin. Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak. Yine yıldız kaydı. Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop. Önce ben. Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim. Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah. İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı. Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene. Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
1: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğim, eşeğim.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: هجام بابا
1: ne oldu bana?
0: Hocam iyi misin?
1: Siz kimsiniz?
0: Hocam benim karın Fatma.
2: Baba?
1: Baba mı? Aa başım.
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi paklava celiydi.
1: Bana ne?
3: Ama galiba o paklava size celiydi hocam.
1: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
0: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
0: Anahtar kelime.
3: Şok ha?
0: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
2: Sonra da ölmüş.
1: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha, ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
1: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize

0: gereken şey iyi bir şok.
1: Doğru mu yapıyoruz acaba?
0: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
1: Ay, tamam yeter.
0: Bekleyin, biraz daha.
1: Yeter yeter, Kadri çek ipi. Ne?
2: Ama...
0: Uy, ciddi hoca.
1: Ama...
3: Şey, bir balık gördüm de tutuverdim.
0: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
4: Ben de anlamadım.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
1: Eyvah! Gulyabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
1: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
0: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... Bir ayı! Kaçın uşağı!

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç yok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Haris! Ne istiyorsun? Çok para kazanmak ister misin?
1: Para mı? Nasıl?
0: Bunlarla. Hazine avına ne dersin? Bak şimdi, bununla caminin her yerini gezeceğiz. Eğer altında hazine varsa ötecek.
1: Olmaz olmaz.
0: Niye?
1: Namazda öterse hoca kızar.
0: Tamam, sessize alayım o zaman. Bak şu kırmızı ışık yanıp sönerse hazine var demektir.

0: arkadaşlar. Hı? Şu adamda bir iş var. Hı.
1: Evet, bende de bir işler çeviriyorlar.
2: Hı. Bırakın beni şunun üstüne oturayım. Ferit, beni fırlatsana.
3: Bir şeylerin peşindeler. Takip edelim.
4: Beyefendi bir fare maceraya asla hayır demez.

0: Ha?
1: Yaşasın. Bulduk işte Haris.
0: Hadi hemen kazalım.
1: Saçmalama, yakalanırız. Geceyi beklememiz lazım.
2: Burası hazinenin tam üstü.
3: Cesur'a haber vermeliyiz.

0: adamları durdurmalıyız. İleride caminin altını da kazabilirler. Camiyi yıkabilirler.
1: Ama orası sarpın bölgesi. Nasıl durduracağız?
2: Sarptan yardım isteyelim.
0: Fena fikir değil aslında.
2: Şaka yapmıştım ama.
0: Sonuçta bu cami sarp içinde değerli. Yıkılırsa onun içinde kötü olur. Sultan, sarpa haber ver. Hemen gelsin, görüşelim.

0: Cesur seninle acilen görüşmek istiyor. Cami ile ilgili çok önemli bir konu. Caminin girişinde bekliyor.
1: Gitme patron, tuzak olabilir.
2: Tuzak mı?
1: Evet, seni camiye kapatabilirler.
2: Şaşkın, biz zaten camiye girmeye çalışıyoruz. Neden öyle bir şey yapsınlar?
1: Ne bileyim ben, belki de intikam almak istiyorlardır.
2: Tamam, söyle Cesur'a geliyorum.
1: Ne var ki orada? Ciğer falan mı?
3: Yok. Sarı demirler, parlak taşlar filan. Değersiz şeyler.
2: Niye almak istiyorlar o zaman?
3: İnsanları bilirsin. Önemsiz şeylere önem vermek de üstlerine yoktur.
2: Tamam, bundan bize ne? Alsınlar taşlarını, başlarına çalsınlar.
3: Ama bazı insanlar doymak bilmezler. Hep daha fazla isterler. Kaza kaza camiye gelirlerse camiyi yıkabilirler.
2: Ne demek camiyi yıkabilirler? Kimse benim camimi yıkamaz.
3: Yardım etmeyi kabul ediyorsun yani.
2: Evet, bölgeme girebilirsiniz. Ama bir şartla. Bizi de plana dahil edeceksiniz.
3: Kabul.
1: Ay, çok heyecanlıyım. İlk defa kazanan tarafta olacağız. Ay, acele edelim. Ben korkmaya başladım buradan.
4: Hadi, az kaldı. Ben de sevmedim burayı.
5: Anne!
3: Çukur başımıza iş açacak gibi. Bu gece Sarp da adamlar da kuyuya gelebilir. Dikkatli olmalıyız. Sultan, sen Sarp'ı takip et.
0: Tabii ki.
3: Bıyıklı, sen de eczacıyı. Kuyuya yaklaşırlarsa bana haber verin.
6: O iş bende.
3: Peynir, sen de hazineye git. Bana parlak taşlardan getir. Onlara güzel bir sürprizim var.

0: Hemen de korkup kaçtın. Biraz cesur ol be.
1: Bana diyene bak. Benden 3 adım önde koşuyordun.
0: Tamam artık. Neyse, olanlar oldu. Bu gece bu işi bitirmeliyiz.
2: Bu çukur tam aradığımız fırsat.
3: Niye patron? Sen de mi parlak taşlar istiyorsun?
2: Hayır şaşkın. O çukurdan yeraltı geçidine ineceğiz. Oradan da camiyi ele geçireceğiz.
3: Adamlar ne olacak?
2: Onları bana bırak. Hmm.

0: Ha? Cesur, Sarp da eczacı da geldi. Acele etmeliyiz.
1: Tamam, gerisini siz bana bırakın.
2: Hı?

0: Hey kedicik, meşgul etme beni. Nöbet tutuyorum.
1: Burada dikileceğine geldi bir işe yarar. Ah bu insanlar. Sizinle uğraşmak ne zor.

0: Amirim, hemen buraya gelmelisiniz.
1: Kediyi takip edin hemen.
2: Yaşasın. Zengin olduk. Gelsin paralar, paracıklar.
3: Bu kadar erken sevinmeyin bakalım.

0: güzel kedicik sayesinde tarihi eser kaçakçılarını yakaladık. Kendisine minnettarız.
1: Hayır!
2: Ama patron, bir de olaya iyi tarafından bak.
1: Bakmıyorum şaşkın, bakmıyorum.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ciufi, ciufi, e coșe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın, ne yapıyorsun?

0: Maşallah Furkan. Küfürün en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
1: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
2: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Hı? Hı? Bu da ne böyle?
3: Neydi o?
0: Bir kartal mı?
3: Yoksa uçurtma mı?
2: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
2: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
4: Bismillah.
2: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
4: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye üzlü?

0: Şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Tufi'ye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Ha?